yolunun kudretlik hayati küçünü əks etdirdi. Leoning ölkisi Şincan'ın inşallah yardım verişini zor siyasi vazife kılıp, yardım veriş salmıkını sıcıl zor aytıp, yardımgi eriş vatkan caylarının cemiyet mokunluğu, milletler itibaklığı, kasıp terakiyatı, kalıq durmuşunu yakışılışını küşlük ilgiri sürdü. Şincan'daki her millet kadırları ve ammesi bunu kalbinin çoğunkuru katlımığı püktü. İki cayının 10. kıtımlık memleketlik Şincan'ın inşallah yardım veriş hizmeti yığınının oralaştırmasını çoğunkuru ameliyleştirip, Şincan'ın inşallah yardım verişinin universal ünümünü üzleksiz östürüp, kasp hemkarlıkını küçeytip, zancırını uzartış, toluklaş, küçeytişine algı sürüp, Şincan'ın özgüçe, özel zamanevi kasp sistemisi berpa kılışı, yeniçe sanayetleştiriş, şehir pazarlaştırış seviyesini östürüşüge küş koşuşini, ecvitiş hemkarlıkını kengaytip, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılışkı çoğunkuru yuğurulup, sırtkı yüzlengen ıqtisatının yukarı süpetlik terakiyatıgı türtkü bulup, yeni terakiyat endisige kol tutuşup mulazimet kılışı ve yuğurluşini. Cumhur milleti ortak gövdesi kuruluşuna algı sürüp, yaşlar ösmerlerinin almıştırışı ve medeniyet sayahat hemkarlıkını küçeytip, her millet ammasının beşini kalıptın itiraf kılışını küçeytişini. Şincan'a ahli küş cehetti yardım verişini küçeytip, ıhtisaslıklarını tallap evetiş, almıştırış, hemkarlaşıp yetiştiriş mekanizmini mükemmelleştirip, ketmeydiğen ıhtisaslıklar koşuğunu berpa kılışını ümit kılımız. Şu günlüğün Leonin Ölkülük Partiye Komiteti, Ölkülük Halk Hükümeti'ye vakalten Abdınım Rayon ve Bingtuan'ın uzaktan buyan Leonin'in güllünüşü, terakki kılışını zor küş bilen kollukalıkıga, Leonin'den Şincan'ı yardımgı gelgen kadırlar, ıhtisaslıklarga köngül bölgelliki, köyün gelgige rahmet etti. O mündak dedi. Partiya 18-ci kurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining kuchlik rahbarligida Xinjiangning qiyofati kun seri yangilanib, Tianshanning janub-shimolida xotirjam, inoq bo'lgan, jo'sh urib taraqqiy qilgan yangi kayfiyat borliqqa keldi. Bu qitimliq o'g'inish, tekshirish orqali yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirining tamoman to'g'ri ekanligini Cungoçi sosializm tüzümü ve milletleri meselesini halkılışının Cungoçi doğru yolunun misilsiz özellikini tekimi çoğunkuru tonup yettik. Leonin ölkisinin Tarbagatay vilayeti ve Bingtuan 8. şeysi 9. şeysiga nişanlık yardım verişi Partiya Merkezi Komiteti Leonin ölkisigi tapşırgan zor siyasi vazife. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukının ruhini kat'i izcillaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk del cayda omumizlik izcillaştırıp, Şincan'a omumizlik del uzakçı yardan berişti çıntırıp, Cumhur milleti ortak gövdesi enini müstehkemleştin ibaret asası liniyeni zıt çördep, noktalık vazifelerini ameliyleştirişini çıntırıp, Şincan'a ömek teşkillep yardan berişini özlik siz kengaytishga turtki bo'lib, Xinjiangning jamiyat muqimligi va abadiy amilligi uchun texmi zo'r to'xtib qo'shimiz. Xinjiang bilan strategiyalik udullashishni cho'nqirlashtirib, tang harakatlanib taraqqiy qilib, kasblarning mos taraqqiyotiga turtki bo'lib, ECT subsidiyadan o'rtaq bahraman

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde körüp oynap keledigan jay dal farklık Orkut doğrusudu sözlep birimiz. Yakında Orkut rayonundaki Beyyanhı çoğunçılgısıda yani bir meydan kaynam taşkılık menzere şekillendi. Nak meydan kaynam taşkılıkı çümdü. Su köpükçileri hemme yerge çaçırdı. Orkut rayonunun su çeçiş bayramı bu yerde kızgın ötküzle vatkan bulup tahminen 5000 amma ve sayacın celip kıldı.
1: Bir tarafı bepayan yardan yer şekli, yeni bir tarafı kaynam taşkınlık çümgen su istirahat rayonu bulup, cimcitlik ve hareketten ibaret bütünle uxşamaydıgan işkıl kesip halıdı Orkut rayonunun sayahat baylıqının mollıqının merkezlik ibadisi. Şundakla Orkut rayonunun yakki sayahat endisini buzup taşlap, yeni terakkiyat yolu üstüde izdengellikinin emeli yedi.
0: Orkut rayonluk Mereniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsu'nun şucisi, idarının muavin başlığı Liudun mundaq dedi. Yakınki yıllarda mıyan Orkut rayonu Mereniyet Sayahat kesbide pahalı bösüş hasıl kılıp, süpetini yukarı götürüp, dercisini östürüp, yardan gerçekli, toğrak ekologiyası, yılın kadimi canlıkları, cinsiyi Mereniyet icat etti, halk örüp adet gayri maddi Mereniyet mirasları katarlık Mereniyet Sayahat baylıkını mevka kılıp, çekittek, çeçekleştin, mervayitini zencirge aylandırış, bütün rayon hem Türk'ü buluşku halk iştek özgertişini işe aşırıp, rayon ıhtısadın yukarı süpetlik terakkatıdaki yeşil türük kesip, halkını beytip, halkı nebket küzüldüğün kesip, şehir danlık marka kesipi aylandı.
1: Orkut rayonu Şincan'ın medeniyet sayahat baylığı mol rayon buluş süpeti bilen, Mogüç'ün yardan yer şekli, Beyyanhı çoğunçılgısı ekologiyelik su sistemisi, iktidai toğraklık, erik köli soğuluk yeri katarlık az uçuraydıgan baylıklarga ege. Yakınki yıllardan buyan şucay özgüce baylık evzellikini mevka kılıp, medeniyetke varslık kılış, ekologiyeni koğdaş, tenterbiye musabıksı, tetkikat, öygünüş, sağlamlık kütünüş, yezkentlerini güllendirişini, çoğunkur yuğuruşini ilgire sürüp, baylık evzellikini davamlık kesip evzellikige aylandırıp, medeniyet sayahat ikimini iktisatının eşiş miktarıga, terakkiyat neticelerini halk turmuşi bəxt saadetige aylandırdı.
0: Korukçı, kumluktu kötürülgen boran koyulgan ikin, Orku naiti teza yorukluk sayı ekim miktarını sayahatçilerin kaldırış miktarına aylandırdı. Sayahatçiler bu kinonun kino bileti bilen Orku rayonu da itibardın behrimen bolalaydı. Bu yer yine kinoğa ergeşip Şincanlı sayahat kılış baş temisini çördüp. Menzir rayonu da daka nuhtısı tesis kılıp, yakke kino televiziye süratki iliş bazısının unursal Mereniyet sayahat menzilgi karab derisini östürüşkü türtkü boldu.
1: Yakınki yıllardan buyan Orkut rayonu A derecelik menzir rayonu sepini davamlık zoraydı. Yadroluk başlamçı menzir rayonu buluşupti bilen dünya Mogüç'ün yadroluk başlamçı menzir rayonu buluşupti bilen dünya Mogüç'ün üzliksiz türde yenilinip derecesi östürüldü. Beyyanhı çoğunçılgısı İptidai toğrak menzir rayonu muvaffakiyetlik alda devlet 3A derecelik sayahat menzir rayonu berpa kılıp altın gözdeki toğrak ekologiyasını sayahat kılış, menzire sürüte tartış, turmuş ögünüşünü Orkut'un belge karakterlik medeniyet sayahat mahsulatı aylandırdı. Orkut istirahat rayonu, Orkut Halkara Sayahat Avtomobili dalada konuş bahtısı arka arkadan tutup işe kiriştirildi. Əslihəleri yürüşləşdirilgən sayahatçılar mərkəzi, ekologiyalik toxtalğı meydani, özü avtomobil heydəb mənzirə tamaşa qilish yolu, bütün rayon belgi yol başla sistemisi mükemmelləşdirilib cılğı səylisi, dalada konuş, ekologiyalik istirahat esil mənzili bərpa qılındı.
0: 8-ci ayın 10-cu günü geçe Dünya Mogüç'ün menzir

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq hesfirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 1 kW'tan Şincan. Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'ın tabii kauçuktan ibaret mükemmel kesip zincirinin muvaffakiyetlik açıklığını tanıştırırız. Yakında Şihanze kauçuk otunu sınak tarihçisi de teriş, ayrış, işlep çıkırış liniyesi resmi işe giriştirildi. Bu kıtımkı sınaktan muvaffakiyetlik buluşu, Şincan'ın kauçuk otunun uruk plazmasını tallap yetiştiriş, etiz erik tarihçilikten tartıp sanayetleştirip kauçuk ayrışkıcı bulgan mükemmel kesip zincirini muvaffakiyetlik içip, Şincan'ın şorluk çet yerleri de tabii kauçukunu kölemleştirip işlep çıkırışını riyallıka aylandırıp, memleketimizin stratejiyelik baylık bir hatarlıkıya kapalatlı kılıçını putulle yeni yol bilen temelli gelikinin direk biridu.
1: Tabii kauçuk elastiklik altın deb tariflanadı. O zamanevi sanayet, devlet modabiye her bir sanayeti ve halk turmuşu sahasında kem bolsa bulmaydığın stratejiyelik ham materyal bulup, toksimi izolyatsiye, puhravi boyumlar, avyatsiye çakı, eğer tipteki cabtuk katarlık açkışlık sorunlarda kem işletilidu. Uzaktan boyan bütün dünyada 99% soda işlerine işletildiğin tabii kauçuk, Brasilya'nın kauçuk derhige tayındığın bulup, işlep çıkırış iktidarı Şarkı Cenobu Asya rayonu'na yüksek derecede merkezleşken. Devletimiz dünya boyunca en çok tabii kauçuk istimal devleti bulup sıptı bilen bazar ihtiyacı gayet zor. Lekin özünü özü teminleş nisbeti yeterlik emez. Stratejiyelik maddi eşya teminatı uzak müddet başkalarının çekilmesi uçurup geldi.
0: Soğukka, kurgakçılıkka, otur hal şorga çıdamlık kauçuk otu, tabii kauçukun sırtkı tayiniş meselesini hel kılırgan halklık ziraatka aylandı. Şincan'ın ili Mongol Küre'de yavı kauçuk otu baylıqı mol. Onun yıldız sistemisinden çıkılan tabii kauçukun molekülla kurulması ve sanayet iktidarı import kılınan ehla süpetli kauçuk bilen yüksek derecede maslaşkan olup, intayın yukarı kesipleşiş, yoşurun küçüge ige.
1: 2013 yılı Şincan Uygur Abdunumura yolluk Yezi İgilik Beller Akademiyesi kauçuk otu pen tetkikatı da ötkelge hocam kılıp, Abdunum rayonundaki nurgun pen tetkikat orulları bilen hemkarlaşıp, ötkelge hocam kılıp, bütün zincirlik teknik tetkikatı ve tecrübe ülke kürsüşünü başladı.
0: Şincan Yezi İgilik Beller Akademiyesi Ziraat Tetkikat Oru'nun pen tetkikat hadimi Cangen tanıştırıp bundak dedi. Yavu kauçuk otunun tabii kauçuk miktarı 3%'in 20% kice. Mesulat miktarı muhim emez. Ünümü aciz. Sanayetleşken Türk kümlep işlep çıkırış ölçümü yetmeydi. Bu kesbinin emelilişini çekleydiğin en çok kemtüklük. O bütün ceryanda türünün sınak kılış, tekniki alalaştırış ve kesipleştirişini ilgir sürüş hizmetine katlaştı.
1: Sicil türde uruk plazması da yenilik yaratış ve östürüş teknikisini yakışılaşkı tayınıp, pen tetkikat kollektifi teknika boğma halatını muvaffakiyetlik bozup taşlap, kauçuk otu terkibideki kauçuk miktarını 10%'den köpürekke muqimlaştırıp, kısmen elospetlik tüp sistemisini 20%'ke yakınlaştırıp, sanayetleştirip pişiklaş bozuğusuğa yetküzdi. Şehanzı Aralık sınıqı neticesi de görüstülüşçe, bu sorttın layakatlik sanayet derecelik tabii kauçukni muqim çekiligili bolu diken. Şunun bilen bile kauçuk otudun bütün tüpini yukarı kımmetlik paydalanış işe aşırılgan. Yıldız sistemisinden kauçuk ayırıp algılı, yemeklik, cuhar gülü talqını acırtıp algılı, kaldıkni pişiklap, yemxeşek, organik oğut yasağılı buluduğun bulup, yeşil oylanma endize işlep çıkırış tənlerkini zor derecede tövelli tutu.
0: Canyen bunlar dedi. Bu kıtımkı aralıq sınaq tereqisi de işlep çıkırışı kırıştırış, kəsipləştür tərəqi kıldırışının muyum başlayış noktası. Keyinki qədəmdeki kollektifimiz sortlarının xüsusiyetini sicil əlalaşdırıp, kauçuk miqdarını aşırıp, Şincanın hər qaysi caylarına maskeliduğun ölçəmləşdirip, östürüş texnikisini mükəmməlləşdirip, yavı qırım plazma baylıqını çonqır qezip, şorluq yerlədə ülgü körüstüb östürüş kölümünü kengaytib, texniki yığılaş və tənərxini tövəlidişkə bütün küç bilən həqiqi kapalatlı qılıp, dövlətimizin təbii kauçuk cəhətdə öz aldığı alğı silcitiş iqtidarını sicil küçəydidu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan,

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde konu hünerini yeni bazarga yüzlendirgen İsmail Güysim'ni tanıştırırız. Kaşgar konu şehrin ayası Tokuzak Bazarı, Ayağmengen kenti, konu şehrin ayası Huyye Kol Hüner Boyumları Dikkala Kespi Kooperatifinin hoylusu da konak şehrinin birbirine sürkelgen avazı alınıp durattı. Kent ağları bir putu bilen arğamçını çın bağlap, kayçı bilen rətlik kesip, 10 minutki yetmegen vaxt işçide puhta çıdamlıq süpürgini şekilge kirgüzdi. Oylunun bulun puçkaklarda tağdak dövülünüp ketken konak şehi cüp-cüp əpçil kolla arqalıq künnilik işiltildiğen süpürgige, yani şundakla nəfis, özgeçi məriniyet icadeti asma boyumuğa aylandırıldı.
1: Kooperatif məsuli İsmail Yusup bu hünərinin üçüncü evlat varısı. İsmail mundaq dedi. Dastlabki yıllarda kentdeki nurgun kişiler süpürge yasaşını biletti. Lekin köpüncisi yer süpürge işletildiğin çoğun süpürge idi. Turmuş şaraitinin yakşılınışıgı ägeşip, en-enevi çoğun süpürgeni işletildiğallar bargan sır azılıp getti. Gerçi setiştin gəm kılmızı mı, lekin paydası az bolğaçka bu işini kılışını xalaydıgan kent ahalıları bargan sır azılıp getti. O özümü bir mahal vazgeçip, sırtkı çıkıp, başka çıkış yolu izledi. Ama onun yurtkı bolgan muhabbeti onu ahire öyüge kaytırıp gelip üç evlat miras kalgan bu hünerini devamlaştırdı.
0: Kooperatif hoylusu da bir körgezme temi bar bolup her kız küçük süpürge az kuşla koyulgan. Bu İsmail'in tip özgertiş üstü de izdengelikinin neticesi. 2019 yılı o içki Mongol'a berip şu caydaki kol hünervençilik kooperatifini gözün keçirdi. Şekli her hılı küçük süpürge zinnet boyumları, bizek asma boyumları onun tepekkorunu açtı. O, aslında konak şeyhini tazlı, kuralı, kılıplı kalma yana kişiler yakış gördüğün mariniyet icadeti boyumu kılgılımı bulurken dedi.
1: Kaytıp gelgenden keyin o en-envi tepekkorunu bozup taşlıp, çoğun küçüklükki, şekli, iktidarı cihette umum yüzlük yenilik yarattı. O yana devlet işçideki başka ülkelerinin tokuş teknikisini örnek kılıp, şu cayının halk örp-adet amillerini özüge sındırıp, her hıl renglik yipek yiplar bilen süpürgenin tutkıcıga bəxt, kutluk, cüngo diyendek hatlarını tokup, süpürgenin şeklini şu caydaki kişiler yakış gördüğün en-envi şekilde saklap kaldı. En köp bolğanda, kooperatifning mahsulotlari 40 nechta xilga yetdi. Buning ichida yer supuradigan, karovat supuradigan, chang tozan tozalaydigan amaliy buyumlarmi, sovg'at qutullariga qachalangan madaniyat ijodiyati osma buyumlarmi, ustal zinnat buyumlarmi bor edi.
0: 2024 yili İsmail Huyye Kol Hüner Buyumları Dikkala Kespi Kooperatifini resmi kurup canlılık işlep çıkırış endisi üstüde izlendi. İşçiler koroda merkezleştirip işlep çıkarganının başka ham eşyanı ilip ailesini pişiklap işçiyi karıp hak alısımı buludu. İşçi kobul kılıçta aldı bilen asasi hüner ilgiligen kent ahalısı yüzlenip kooperatif karellik halda tekniki mahareti boyunca terbiyeleyip işlep çıkırış kölemini birlikte keltirdi. İsmail tanıştırıp bunu dedi. Köp sandaki kent ağları süpürge yasaşkı tayinip her ayda 2000 yuandan 5000 yuan geçe kerim kıldı.
1: Kooperatifning nurgun xeridarları İsmail'nin bovisi, dadısı dimetlik kişileri idi. Hükümetin kollisi yana kooperatifka küç koştu. Dereçisi östürülgen kooperatif yezi kentlerini güllendiriş körgezme noktası aylandı. Tetkikat ögünüşke gelgen sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Nepsi yasalgan medeniyet, icadiyet, küçük süpürgelerini sayahatçiler tallap elip gitdi. Sayahatçiler kaytkandın kiyin yana yeni xeridarlarını tanıştırdı. İsmail yana teşebbüskarlık bilen yeni taratqu arqılıq kıs-kısın işlep pütkül jarayanını hatırladı. Doyun qatarlıq süpulardan paydalanıp konu hünürini sırtkı namayan kıldı. Nurgun soğudu yerlilerini sen körünüşünü körgendin kiyin, nurgun soğudigarlarını sın körünüşünü körgendin kiyin teşebbüskarlık bilen zakas talonunu udullaştırdı. Bu yıl 7. ayda Kaşkardaşöy'deki 3'ni yazılarga yetküzüş, emeliyet ömükideki 16 okuğucu kooperatifka gelip, kesip evzellikiden paydalanıp, kooperatifka yardımlaşıp, ayaq məngən kənti mədəniyyət icadiyyət məhsulatları karxana dükkünü namlıq tor dükkününü roy xətki aldırıp, yığış, remont qılıp tüzəş qatarlıq, süpürgi yasaş cəryanını inçik sürət qitartdı. İsmail təqəssalıq bilən, ilgiri tor sırtıda satatdıq. Hazır, Ali Məktəb oquqçıları tor dükkünü etişimizğa yardan bərdi. Yolumuz kengaydı. Kengin bütün memleketkisi yetipli kalmay, çetellerge mu o setişimiz mümkün, dedi.
0: Yakınki yıllardan buyan kooperatifinin yıllık setiş soması 1 milyon yenden aştı. Bir hafta burun İsmail Hunan'ın 8 bin süpürge zakazı tapşırıp aldı. Bu mahsulatla ilgili Şincan'ın her kaysi caylarına setilişti. Tedirici halda devlet için bazarı yüzlendi. İsmail mundak dedi. Ben bu cemet ilgilikini uzakçı davamlaştırıp, tekimi köp yurttaşının kol hünürge tayınıp yakşı turmuş keçirişi türtke buluşunu ümit kılımen. Bu küçük süpürge emdi huylu aramlarını tazlaydan koral emez. O üç evlat kişinin çın turuşunu özgü mücessemligen hem emeli işiltiş kıymeti ve meriniyet estetikisi ige. Hazır o ammanın kırımını aşırıp beşki türtke boludgan özgüçü meriniyet icadiyet kespege aylandı.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növbette köngül aramınladı buluduğunu Seni hiç kim mendek söymez namlıq Kırgızca naqşa.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, programımızın ahırıda Güzel Kaşgar namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz Bahir Ağaysıla.

Dostlar, bu sahibimizde 3 parça haberde ekranlarda bulundu. Dövlət Doğru Nazaret Qiliş Başqoruş İdarisi yakında uxturuş çıxırıp, gen maulin zukam doğrusu, yani danca, kapsul, tabletka, çayının düşündürüşünü bir tutaş özgertip, doğru işçiş meskilide araq işçiş, abdomobil haydab meşgulat qilishni çekleşini aydınlaştırıp, ammanın kündülük doğru işiltiş hareketini yanımı qeyliplaştırıp, doğru işiltiş bir xatarlık xeyim xatarının olduğunu ilişini karar kaldı. Uxturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Yeni nusxudiki düşündürüşdiki agahlandırış sözü türü tövendikilerini öz içige eliş gerek. Bu doğrunun tərkibi de Duyisyen Enjifin, Malaysyen Lübinnamin Kofiin var. Bu doğrunu işçi batkan mezgilde harak içişge, ya ki tərkibi de ispirt bolgan işçimliklerini içişge bolmaydı. Bu doğrunun tərkibi bilen uxşip getirdiğin başka zukamga karşı doğrular, karşı durduğun doğrularını birli vaqt içişge bolmaydı. Doğru işçi batkan mezgilde ayırpılan, abdomobil, kime haydashki bolmaydı. Yukarı boşlukta meşgulat kılışka, maşına meşgulat kılışka ve nazuk esbablar bilen meşgulat kılışka bolmaydı. İgilinişçe doğru işkendin keyin abdomobil haydashini çekleşinin mənbəsi onun tərkibidiki Malaysyen Lübinnamin, yani adette Poirmin dep atılıdı. Bu tərkib merkezi nervini görünerlik turmuzlaş roluğu ilgi bulup, asalla uykuğa kumar buluş, mağdursuzluğunuş, dikkatini yığalmaslıkını keltürüp çıkardıken. Doğrunu içkenden keyin öyde aram alsa, belkim təsiri çoğun bulmaslıkı mümkünken. Lekin abdomobil haydigende bir neçim minut kallası cahide bulmaya kalsa, iğir katna şadisini keltürüp çıkarış mümkünken. Vaqitim qiyi özgertişte yana doğru bir xatarlıki uçurları umum yüzlük yığılınıp, naçar təsir, çekilindiğen işler ve dikkat kılışkı tegişlik işler inçkileştirildi. Yeniden köpeytilgen çekilindiğen kişiler topi, eğir derecede ciger, böyrek iktidari toluq bulmağallar, doğru tərkibige ziyadese sözgürler işiltişki bulmaydı. Tere, nerva, ciger, böyrek, aşqazanın üçey qatarlıq köp sistemedeki naçar təsirlər təpsili körüstülgən bulup, miqdarına aşırıp içkende cigər börek iqtidarının iğir dərəcədə zəximlənişini kəltürüp çıxırdığallıqını noxtalıq agahlandırıldı. Uxturuşda mundaq tələb qılındı. Alaqadarı doğru karxanaları 2026-cı ili 10-cı ayının 15-ci gündən burun düşəndürüşünü özgərtib əngi altırışını tamamlaşı. Hem de 9 ay içinde sitib alğan doğru materialını yeniliş gerek.

Hürmetlik radyo dinleyicileri, bu sahibimizde yağsız yemeklerini yesimu, lekin kandaki yağ miqdarı yuqori bolsa, mesele nereden çıktı degen mazmunu sözlep berimiz. Kandaki yağ miqdarının normalsızlığı tilge elinsa, nurgun kişi beliq

Diyalek besim simpatik nervi sistemisini canlandırıp kortizol ajırtıp çıkırışının köpeyişini keltürüp çıkırdıkken hem de insulin karşılıkka uçuraşını payda kılıdıkken. Bu hıl yukarı besim halıdıkken takabıl turuş üçün bedenin madde alınmışış mekanizmi de özgürüş yüz berdiken, yani kubul kılgan energiyeni yakka aylandırışkı mail boladıkken. Şunun bilen bile ciger biriktirgen umumi xolesterin ve tövən sıçlıktaki yağ aksalımı şunun əgişip köpüyüp yağ madde almış torunun umum yüzlük tənponsızlıqını kəltürüp çıxırıdıkken. Dikkat kılışkı tegeşliki, keçisi uxulmay tan at kuzudugallar ve ismina almış pişleydugallar, eğir xorek tartıdugallar, yani müşo tosuluş karakterlik uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap geliş yığındı kesellik alamidi ve yukarı besimliq təşvişlindigallar asalla uyku məsələsi səbəbidin qanda yağ köpeyip getişini kəltürüp çıxırdıken. Qandaki yağ körsət küçü de bir agahlandırış kimmeti var. Mutaxassis mundaq bildirdi. Arteriya but qismining qetish manbalik yurak qon tumor kesilining paydo bo'lishi ko'p xil xatarlik omillarining o'rtaq rol o'ynaganligining natijasi. Buning ichidagi sal qarashqa bo'lmaydigan bir halqa qondagi yog' normalsizligidir. Qondagi yog'ni tekshirish natijasiga qanday qaraysiz? Qanchalik vaqtda bir qitim tekshirish kerak? 2021 yilning 9-chi ayida qondagi yog'ni tekshirish ilmiy bayonotida bununga javob berildi. Bayonotda qondagi yog'ni tekshirishning ogohlantirish qimmati bekitilgan bo'lib, ko'pchilik qondagi yog'ni tekshirish natijasi va ogohlantirish qimmatini selishtirib, o'zining xatarini asosiy jihatdan mo'ljallasa bo'ladi. Bundan boshqa yana yoshiga asosan qondagi yog' miqdorini tekshirish qitim sonini bekitish kerak. Agar qondagi yog' normalsizligi bo'lmasa, yoshi 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan kishilarning oz deganda har 5 yilda bir qaytim qondagi yog'ni tekshirtib turishi tavsiya qilinadi. 40 yoshdan yuqori erlar va hayz to'xtash mezgildagi ayollar har yili bir qaytim tekshirsa bo'ladi. Jiddiy xarakterlik yurak muskul tiqilmasi yaqinqi mezgildagi badan og'irligining davolg'ishi bir qadar cho'ng. İç sürgen ya ki kan şekerini yaxşı kontrol kılalmağan bolsa, ciddi karakterlik kesellik kuzgalgandın keyinki 12 saat içide ya ki kesellik körülgendin keyinki 4 heptedin 8 hepte geçi bulgan vaqt içide kandaki yağını tekşürtüş gerek. Eğer tasqap tekşürtüş arqalık kandaki yağını tekşürtüş neticisi de normalsızlık baykalsa, bir gün ötküzü bitip aç kursak alette kayta tekşürtüş gerek. Qondagi yog'ni boshqurishda tövendeki bir qancha ishni qilish kerak. Birinchi, yetarlik uxlashga kafolatlik qilish. Uyqu eng oson sal qaraladigan bir halqa. Odatda amal bor, kech soat 11 dan burun uxlash, 7-8 soat uxlashga kafolatlik qilish. Uxlashdan 1 soat burun yon telefon va kompyuterdan yiroq turish kerak. Ikkinchisi, kuch mashqi harakatini oshirish. Tez mengish, su üzüş qatarlıq oksigenlik hareketlerden başqa, elastik tasma tartış məşqi, zonzuyup ulturuş qatarlıq küç məşqi hareketini qossa, insulinin səzgürlükünü yaxşılap, yürek qan tomurlarını qoğdaplı qalmay, yana keçedeki çoğunqur uyqını önümlük çoğunqurlaştırğılı buludu. Üçüncü, yemek içmekte şekerini kontrol qilish. Yağsız yemek içmekni istimal qılıplı qalmay, tihamu muhimi şekerini kontrol qilish kerek. Tamak talalarını köpürek qubul qilip, çoşqı yeğe qatarlıq toyungan yağının urnığa şakallıq meyve, zeytun yeğe tərkibidiki toyunmağan yağını almaştırış kerek. Eğer tövendeki əhvallar görülse, doktorunun körsətmisi bu yetçe yağını tövəllitip davalaşını başlaş kerek. Qarğularca baldır uxlaş yoki yeməklik bilan davolashqa tayinib olmaslik kerak. 3 aydan 6 oygacha qonuniyatlik uxlaş va sog'lom oziqlanishda chang turib, qondagi yog' bo'libmi tövən zichlikdagi yog' oqsilini qayta tekshirsa yanala yuqori bo'lsa, odatda maydis chang qilish, dam siqilish, yurak oldi rayoni yochirun og'rish qatarliq yurak muskuliga qon yetishmagandek alametle görülse.
bevasta tuqqanlari ichida tortishmon arteriya yurak

kesellikki tarihi baldır yüz bergeller ya ki cemiyet karakterlik yukarı holesterollik kan kesellikki dep diagnoz koyulganlar bolsa.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
2: Radio anlıqcı dostlar, bu səhibimizdə ətdiyəndə oyğanğanda ağzı açıq bulub, tel gezi sarğıyıp kesse bu qandaq iş degen məzmun diqqətlərdə buludu. Bugün köpçülükə tavsiye qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti səhər durub bir stakan ilman su quyub, aval bir neçə qitim iğizni çayqab tükürüb etib, ondan eşib qalğan suunu içiş. Yaki iğizinizni çayqab bolğandan keyin bevasita yutub əsinizin buludu. Lekin aldınqı şart şu ki, siz meynet su bilen çayqımay, belki pak su bilen iğiz boşluğunuzni yuyuşunuz gerek. Nurgun kişi səhər durup, bevasita bir stakan su içişki adetlengen bulup, hüceyni sılıqlap tərətni ravallaştırdı, dəb qaraydı. Lekin bir keçe uxluğandan keyin, iğiz boşluğundaki şülgeyinin acırılıp çıkışı azlap, bakteriya ve metabolizm maddeleri til yüzü ve çiş ağırlıqıda yığılıp, bir qabat su seyir kranlik keçelik pərdini şekillendirdi. Bu bir qabat nersini birinci yutum suğu arlaştırıp yutuvasa, iğiz boşluğunda bir keçe yığılıp kalan bakteriya metabolizmini bevasita aşqazan hüceyge yetküzüp bergenge baraver buludu. Aşqazan kislatası gerçe köp kısım bakteriyalarını öltürelisi mu? Lekin aşqazanın əslde kirişk tegişlik bulmağan nerslerini bir tərəp kılışıga yol koyuşunun haciti yok. Bir stakan ilman su koyup aldı bilen azraq bir yutumni iğizge elip, işki mağızını hareketlendirip, iğiz boşluğunu çayqap, beşini kütürüp, su kekirdek kelgende andın tükürüp çıkırıp içiş gerek. Bu hareketini bir işki qeytim tekrarlap, keçide yığılıp kalganı yepişkaklıqını yoktumuz. Andın eşip kalgan ilman suunu içivitimiz. Eğer tükürüp etse, sırap buludu odap karsınız, aval iğizinizin çayqap andın tükürün. Andın qaytadan bir stakan koyup için. Bundaq bolganda hem su ısırap olmaydı, hem tonji iğiz çayqa suyini içip etkili olmaydı. Ata səhər durup aval iğizini çayqap, andın yutuş tertibini sınap yıkın. Siz bu bir stakan suunu içken de iğiz boşluğunuzdan sap suunun mı tatlıq geldiğini baykaysız.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlılıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızına alışılan karşılığımız, ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku slow shooting abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı, hem de her vakit kaytı anlıklı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu çağlıç birimiz. Kanun haberleri sahipimizde grim buyumlarının bir xatarlık hemubab talepi devlet ölçümü ilan kılındı. Fayiyi meydana çıktı. Kumul şehri İvirgul rayonunun məxsus kanunçılık Mərniyeti nam kartısı bar boldu diyen haberini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde vaxtı ötken uşaq yemeklik seti verip istimal kılganınkin reaksiya kılsa kandak tölem talep kılınıdı diyen dilo misalını sözləp birimiz. Ama üçün əməli iş qilib biri sahibimizde Maytaq Kuça taş yoludaki 91 kilometr kelidigan tağ yoludaki yeni saqçı işleri degen məzmun diqqətinizdə boludu. Hem de diqqətinizdə bugünkü kanun sizge hemrah programımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.
1: Kanun xəbərləri.
2: Yakında Devlet Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi Devlet Ölçem Komiteti Grim Buyumları Bihatarlıki Hemubab Talepi Mecburlaş Karakterdeki Devlet Ölçemini ilan Kılıçını Tastıkladı. Bu ölçemini Devlet Doğru Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi Teşkilat Tüzgen Bolup 2028 yılı 1. ayının 1. günüden başlayıp resmi yolga koyuludu. 1987 yılı ilan kılınan Grim Buyumları Sahiye Ölçemi Mas Kademde Bikar Kılınıdı. Grim buyumları bir xatarlıki həmubab tələbidə grim buyum

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu səhifimizdə vaxtı ötken uşaq yeməklik setevilib istimal qılğandan kin reaksiya qılsa, qandaq töləm tələb qılınıdı degen dilo misalını sözləb birimiz. Bu yıl yazlıq tətilinin məlum bir günü, başlanğıç məktəb oxuğusili ikiz 16 yuan xəşləb Oltıraq rayon aldıdaki talla bazırdın bir boğlaq uşaq yeməklik seti valğan. Oylamağa yerdin 1000 yuan töləm macerası kelib çıqqan. Şu günü Leikis öyüge kaytıp uşak yemeklik yigendinkini bedenige kızıl esve çıkış, terisi kışışış katarlık reaksiya alametleri görülgen. Doktorga görüngendinkin doktorxana Leikis mesele bar yemeklikini istimal kılgan dep karıgan. Leikis'nin ailesidikile uşak yemeklikinin oralmasını tekşürüp uşak yemeklikinin süpet kapalet mudutunun ödüp ketkeligini baykap talla bazarının mesulü bilen alakalışıp münyen dölem talep kılgan. Talla bazırının mesulü uşak yemeklikini talla bazırının setivalgalıkını etirap kılgan. Lekin fakat 16 yuan kaytırışkı koşulgan. Sebebi tavar bahası töven, balının kesellik ehvali bir kadar yenik dep karıgan. Talla bazırı bilen pikir almaştırış neticesiz bolgan dinkin. Leikis'nin vesisi Şuanxı şehirlik halk sot mehkemesi dava kılıp talla bazırı ticaretçisinin 1000 yuan cazalaş karakterlik tölem berişini talep kılgan. Dilo kobul kılınğandan kin dilo becirgüçi sotçı mal setebiliş ispatı vaqtı ötken yemeklik oralması doktor xanının davalaş xatırısı qatarlıq dəlil ispatlarını bir-birləb təkşürüb dilo paketini toluq iniqlab işqı çetişlik talla bazırda vaqtı ötken yemeklikni setiştek xanını xilap kılmışının barlıqını muayyelleştirdi. Sotçı talla bazırı ticaretçisige yemeklik bir xatarlıkının ticaretçilerinin baş tartıp bulmaydığın kanunlu belgelengen mesuliyeti işkerlikini. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin yemeklik bir xatarlıkı kanununda vaxtı ötken yemekliklerini setişinin enik men'i kılın kalıqını. Soda saray talla bazarlarının mal cahasını karellik tekşürüş vaxtı ötken yemekliklerini tazlaş mecburiyeti barlıqını. Sevellik, sonması bir kadar az buluşunu, cevapkarlıktan keçirin kılıçtan sebebi kılıçkı bulmaydıqalıqını uxturdu. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 148. maddesinin 2. tarmıqı da enik kılıp, istimalçılar yemeklik bihaterliki ölçümüge uygun kelmeydiğen yemekliklerini setip alsa, mal pulunun 10 hessisi, ya ki ziyanının 3 hessisi boyunca tölem berişini teşebbüs kılısı boludu. Eğer tölem sonması 1000 yuanga yetmese 1000 yuan boyunca tölem berildi. Sotçının kanununu çüşendirişi arkalık talla bazarı ticaretçisi, özünün ticaret başkuruşudaki yoçuktan kelip çıkan kanuni akıbetini tonup yetip, muressani öz ihtiyarlıkı bilen kabul kıldı. Hem de ala kadar tarmaklarının tekşürüşüge maslaşışkı verdi bədi. Ahırda sot mehkemesinin muressa kılışı bilen talla bazarı ticaretçisi Leikis'ke 1000 yuan tölem bədi. Şunun bilen bile yemekliknin süpet kapalet modudunu rätke turguzup tekşürüşünü daimlaştırıp, vaxtı ötken, vaxtı ötüp geçişki yıkılışıp kalan yemekliklerini vaxtı da cihazıdan düşürüp, bu xil meselelerin kaytı yüzberişinin adını ilişki verdi bədi. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soradığın kanun məsləriniz bolsa, Sılu Şitin abonucular terminalini çürüp, programıda hem türkü bulup söz kaldırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Sılu Şitin abonucular terminalıda.
0: Kanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir gerish yer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çiniqş üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının aşamatlik turmuşudan bahraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleksiz. Paydanış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.
3: 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuk tatbikat onu bilen birlikte uzuk tutunuklaydıgan yakşı mesulat birikme goşu kesen tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddı mı? Kanfuyan şirketinin adem giya Weichangkang, Fupinzi, Zepe, Meishu, Huachingfei, Gülsamsak, Yavuçilan Meğzi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışı gelişti. Kuşkaver, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin 100 liranı mesulat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzvat Nailik Suçuluk İdarı Şimali. 4. başlangıç mektebinin yenideki 5. numar Kanfuyan mesulatlarının mehsus yetiş dükkanında. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorhanesi'nin udalı. Gelem Koçisi Kırış İğiz'nin 10 terpedeki Kanfuyan mesulatlarının mehsus yetiş dükkanında heridarlığa 100 liranı mesulat verildi. Bazı mesulatlardan birini setvasa biri soğuk kılındı. Dükkan kegen heridarlığa TL çemberge aylandırış pahaliyeti katış alaydı. Çincan'daki Kanfuyan mesulatlarının mehsus yetiş dükkanında 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe mesulat setvasa soğukat kılış pahaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuk tatbikat onu bilen birlikte uzuk tutunuklaydıgan yakşı mesulat birikme goşu kesen tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddı mı? Kanfuyan şirketinin adem giya Weichangkang, Fupinzi, Zepe, Meishu, Huachingfei, Gülsamsak, Yavuçilan Meğzi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışı gelişti. Kuşkaver, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranı mesulat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzvat Nailik Suçuluk İdarısının Şimali. 4. başlangıç mektebinin yenideki 5. numar Kanfuyan mesulatlarının mehsus yetiş dükkanında. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorhanesi'nin udalı. Gelem Koçisi Kırış İğiz'nin 10 terpedeki Kanfuyan mesulatlarının mehsus yetiş dükkanında heridarlığa 100 liranı mesulat verildi. Bazı mesulatlardan birini setvasa biri soğuk kılındı. Dükkan kegen heridarlığa TL çemberge aylandırış pahaliyeti katış alaydı. Çincan'daki Kanfuyan mesulatlarının mehsus yetiş dükkanında 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe mesulat setvasa soğukat kılış pahaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuk tatbikat onu bilen birlikte uzuk tutunuklaydıgan yakşı mesulat birikme goşu kesen tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddı mı? Kanfuyan şirketinin adem giya Weichangkang, Fupinzi, Zepe, Meishu, Huachingfei, Gülsamsak, Yavuçilan Meğzi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışı gelişti. Kuşkaver, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranı mesulat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzvat Nailik Suçuluk İdarısının Şimali. 4. başlangıç mektebinin yenideki 5. numar Kanfuyan mesulatlarının mehsus yetiş dükkanında. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorhanesi'nin udalı. Gelem Koçisi Kırış İğiz'nin 10 terpedeki Kanfuyan mesulatlarının mehsus yetiş dükkanında heridarlığa 100 liranı mesulat verildi. Bazı mesulatlardan birini setvasa biri soğuk kılındı. Dükkan kegen heridarlar TL çemberge aylandırış pahaliyeti katış alaydı. Çincan'daki Kanfuyan mesulatlarının mehsus yetiş dükkanında 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe mesulat setvasa soğukat kılış faaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185
2: Bir qeyriş yarmı köpülgü yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otqır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setviliş köngünüzdik rəkişdir Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Çincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

anglaysizlar. Yakında Aksu şehirli kongen idarisi pevkuladı zor şahıltıp setiş faaliyetini teşkilleş, rehberlik kılıç dilosunu paş kılıp bir şahıltıp setiş cinayet şaykısını beçit kıldı. Bu yıl 6. ayda Atadum Raylık kongen nazareti Aksu şehirli kongen idarisine yip uçu yolladı. Uçurunun

0: Sağlamlık Pen Tekniki Çeklik Şirketinin namının faydalanıp, sağlamlık məhsulatlarını seti verip əzab oluş, dərcimi dərcə tövən ekindeki kişilerini tərəqi kıldırıştak dilo sadır kılış şeklini kullanılan. Bu şayka mihrigiyah talqını, nokut qatarlıq məhsulatlarını seti verip, əzalıq salayetigi erişişini dəstək kılıp, tərəqi kıldırılgan xadımlarının sani, qaytı seti veriş nəticesini haqqı hesaplaş asası kılıp, ilgir kemulup nurgun cayda umumlaştırış yığını eçip, qısqığının nəticə ayda 3000'dan artıq əza tərəqi kıldırgan. Diloğu çetişlik məbləğ 20 milyon yandan aşkan. Bu şayka amını aldap katlaştırış üçün bir yürüyüş azdırış tertibini layeligen. Aldı bilen tendarık bahası arkada katlaşkuşlarını məhsulat seti verişki kızık durgan. Anın gerim bahadı etibar veriş arkalık ulanı davamlıq məhsulat seti verişka hem de tövən ekindikilerini köpe etişki kızık durgan. Andın 598 yuan, 1196 yuan, 3588 yuan, 9568 yuan'ın ibaret 4 derecelik şiktin kiriş hakkı tesis kılıp, A, B rayon koş liniyelik tüzüm endisini kolunup, neticesini seliştiriş mükafatı, bivası tavsiye kılış mükafatı, rehberlik mükafatı, kaydı setiveliş mükafatı, paydı taksimleş mükafatı katarlık, paydı kaytırış namlarını tesis kılgan. Katnaş kuşlar her bir azanı terakki kıldırsa, pütüşüş sonmasının 50% paydasının kaytırışı erişeleydiğen bulgan. Dilo becirgen halıq sahtısının tonuşturuşça bu şayka muhabbet kazınış dilo misallarını oydurup çıkırış, tez beyiş ideyasını sığındırış arkalık, katnaş kuşlarını rohi cahitini kontrol kılıp bir kısım katnaş kuşlarının barlıq pulunu selip, bargan sırı çoğunkır petip ketişini keltirip çıkargan. Bu şaykenin təşkili kurulması ve yadırılık azalarının yürüş turuşunu ilgilendikin 8. ayının 8. günü Abdülmü Raylıq Gönən Nazareti ixtisari cinayetini təhqiqləş baş ətirtinin maslaştırışı bilen Aksu Şəhərlik Gönən İdarisi 20 sağçı küçünü acırtıp ayrım halda Sənşi, Tiyancin, Ürümçi Qatarlıq caylağı berib tutuşqa atlandı. 8. ayının 9. günü saat 11'de sakçılar rayon halkıp merkezlik tor yığıp, din ikiz, sün ikiz başçılıkıdaki 13 yadırılık azanı tuttu. Dilogu çetişlik 24 yan telefonunu tutup kaldı. Kompüter katlı diski katarlıkların 26'ını tekşürüp kolgu düşürüp, dilogu çetişlik 220 milyon yan meblağını tonlatıp koydu. Hazır din ikiz Katarlık 13 cinayet kumandarıga kanun boyunca cinayet işler boyunca mecburlaş tedbiri kolunuldu. Şahıltıp setişki katnaşkan diloğu çetişlik 3000'dan artık azani Aksu Şehirlik Gönən İdarisi, katnaşış derecesi ve hareket karakteriga asasen tekşürüp bir taraf kılavadıdı. Dilo yanımı ilgirilgen halda tahkıklını vadıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Televiziya stansisi, radio xəbərlər mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdi Atınım rayonundakı 16 şəhərinin hava raydı məlumatı anladığımız. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 18-28 Celsiya qaradısı xüçə 3 bal şamal çıxıdı. Altayda ötkinci yağmur yığıb kin hava içilirdi, temperatura 10-23 Celsiya qaradısı xüçə. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 14-27 Celsiya qaradısı xüçə. Ğulcıda hava bulutluq, temperatura 17-32 Celsiya qaradısı xüçə. Bortlada hava ucuq bulub kin bulutlanıdı, temperatura 15-28 Celsiya qaradısı Kuşa. Qaramayda hava ochiq bo'lib kim bulutlanadi. Temperatura 18-26 Selsiya gradus kuşa. Köytende hava ochiq bo'lib kim bulutlanadi. Temperatura 16-30 Selsiya gradus kuşa. Shixanzida hava ochiq bo'lib kim bulutlanadi. Temperatura 16-29 Selsiya gradus kuşa. Sanjida hava ochiq bo'lib kim bulutlanadi. Temperatura 16-31 Selsiya gradus kuşa. Qumulda hava ochiq. Temperatura 15-35 Selsiya gradus kuşa. Turpanda hava ochiq. Temperatura 25-39 Selsiya gradus kuşa. Korluda hava ochiq bo'lib kim bulutlanadi. Temperatura 24-34 Selsiya gradus kuşa. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 19-33 Selsiya gradus kuşa. Atışda hava bulutluq bo'lib keyin ötkinchi yağmur yağadı. Temperatura 21-33 Selsiya gradus kuşa. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 21-33 Selsiya gradus kuşa. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 20-32 Selsiya gradus kuşa. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 18-28 Selsiya gradus kuşu borudu. 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqçılar. Şinjang radio televiziya stansının qanunsizge hämrah programısı bocağını çişbədik. Texmi köp məzmullarını slushiting terminalını çürüp anlısanlar boludu. Yaq durup anlıqınınla rəhmət.

0: radioan uçula. Jungu ekologiyalik tügü şehri Kelpin mayısıda işlep çıkırış, pişiklaş, setiş, zancir şekildeki terakiyatın olgu zilcidilişine geçip, nöbette tüge bütün kesb zancirinin mesulat kıymeti 2 milyar 200 milyon yuandan aşırılgan bulup, tügeçilik kesbideki kepine kısman özgürüş arkalık, dekkan çarpıçılarının kişi 5 kirmiş 2021 yılı 10 milyon yuandan yetmezlikten, 2025 yıldaki 23 milyon yuandan yetküzüldü. Bugünkü gülün vatkanı izi kentlerge nazar sahibimiz köpçilikke Kelpin ayısının tögi kesbi doğrusu sözlep birimiz.
1: Teklimakan kumlıqının garbi şimal garbekege caylaşkan Kelpin nahiyesi ilgiri Şincan'daki tabii şaraidi nacar, iqtisadi asası aciz nahiye rayonu idi. Yakınki yıllardan boyun Kelpin nahiyesi mevqani 1000 yıllık tögi bakmıcılık tarihi ve özgüce ekologiye evzellikige dayanıp, halkını beytiş, kesip terakiyat strategiyasını icadi utturgu koyup, hükümet

0: 158 kvadrat metrlikçi bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uyla bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 09
1: u bezigan Shinjon qo'zisini suratga tortib to'rdi tarqatdi. Nefs zinnat buyumları nait tezla tordaşlar ve sayacılarının diktini tartıp, Şincan kozisi bir dilde dağ çıkardı.
2: Özü maslaştırıp bezigen kozalar şunç köp kişinin yaktırışına erişti. Bu hal itiraf kılış Abdullah'ni əsseləb ilhamlandırdı. Setiveliş kızgınlıkının sicil eşişine əgişip, yayma oranı aldı da her günü uzun öçret tizilip getirdi. Uzak vakit normadan artık hizmet kılgaçka, dem eliş vakti bargan sıra azlap, bargan sıra çarçap getdi. Ama her kitim kuzu çakını koluğa algan sayahatçilerinin çekirdeki hakiki hoşallıkını görgende, yıraktan gelgen mehmanlarının kızgınlıkını es kılganda, Abdullah özüge çokum tekimi tırışıp, yakşı icadı yetim arkalık sayahatçilerinin aşı yaktırışıga cevap kaydırmayan deydi. Yaxşı icadı etdim arqalıq sayahatçilərinin aşındaq yaqtırışıqa cevap qaytırmən deyiddi. Qızıqıp sual sorğan sayahatçilərini uçuratqanda o yana təşəbbüskarlıq bilən Qozçaqnın beşidiki zinnət buyumunun Şincanın ən-ənəvi dopus ikəllikini tonuşturatdi.
1: Altınbulaq sod işərtisidiki əsildiki dükkan oran tar bulub üzülmək kilovatqan sayahatçilər eqimini sığdıralmaya qaldı. Kütüveli şaraitini yakışılab, sayacılarga tekmi yakışı iz kılıç toyğusu bir işlaş üçün Abdullah yayımı oranını Şincan Xalqara Çoğun Bazarı piyadaları kutusudaki Can Layçın'ın birinci kavti köçürdü. Dukan oranın şaraiti yakışlandı. Umu sayacılar bilen fikir almıştırdıgan tekmi köp boşluğu iyi boldu.
2: Şincan'a gelgen Nurgun sayahatçı onu məksus izləp gelip, mağıdığın çağda bir Şincan qozısını elip getip, Şoqitimki səpirinin xatırıs qilishini ümit qildi. Yana bəzilər Şincan qozisini alğandan keyin onu elib Şincanın ər qaysı çaylarığı berib daka qilib sayli sayahat qildi. Yana bəzi sayahatçilər Şincanğa kelalmagan uruq tuqqan dostlarga elib berish üçün bir nəticəni köprək setib aldı. Şincan qozisi nurğun kişinin Şincan səpiriga alohida hüsn qoşdi.
1: Her bir Şincan kozusunun sayacılar terbinin bütün memleketinin her kaysi caylarına elip ketilgelikini görüp, Abdullah'ın kalbi muhabbiyet tuyğusu tuğuldu. O, Şincan kozusunun adetki bir medeniyet icadı etmezkulatıyla emez, belki Şincan'ın sırtı namayan kılılgan bir vasıtı bulup kalgalıkını asta his kıldı.
2: Bu yıl 7. ayının malum bir günü, Ürümçi Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Medeniyet Yadigarlıkları İdarisi Abdullah'a teklifname berip, onu Ürümçinin Medeniyet Sayahat Teşviqat Elçilikige resmi teklif kıldı. Teklifnamını kulga algan Aşubeyt'te, onun kalıp menzilide özgürüş buldu. İlgiri Saudi elip gelgen muvaffakiyet tuyğusu köperek idi. Şu peytten başlap, bir enik mesuliyet onun zimmisige yüklendi.
1: Abdullah hizmet süsüde durup korçak yasaj bilalı çeklenip kalmadı. 9. nöbetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi de Şincan kozisini elip körgezmeye katlanışıp, erkaysi caylardan gelgen mihmalarga Şincan'a tunuşturdu. Boş vaktlarda o yan telefonda kıskısını tartıp, şehirdeki kaynam taşkılık çömgen kündülük işlerini hem behirledi. Hayırgılı barısı o teşebbüskarlık bilen yurtmanın hikayesini sözleydiğen bu oldu.
2: Dokan ticaret kılış, medeniyet icadiyet mehsulatlarını yasaş, turmuşna kamdaydıgan kesip. Yurtna tonuşturuş bolsa, zor salmaqı ige bir burç. Abdullah tırışıp bu işkisini yuğurup birleştirdi. O, men Şincan'da toğulup, Şincan'da ösüp yetildim. Önürümge tayınıp, tekim köp kişige, Şincan'ı düşendiriş bir bəxtlik iş dedi.
1: Koçlarda yanılı şavukun süren alınıp duradı. Hizmet süpüsü aldı da Abdullah bir yeni koz korçağının koluğu elip, moçin bilen küçük dopu bezikini kısıp elip, kolu dik işine devamlaştırdı. Bargansır köp sayahatçı onu köreş kiliş ve üsp yetilişige guvah bulmakta. Abdullah mundak dedi. Bunu deyinkin ben medeniyet icadiyeti şekilleri üstüde devamlık izlenip, tekmi köp halık ürk adet amirlerini kezip, medeniyet sayahat teşvikat elçilikini yakış kılıp, Şincan hikayesini tekmi köp kişige estaydılı sözleymen.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılarına vatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programı zemde deyiktiğine yezi ilgiliki yezi dekhalarına alakadar fıçırladı bozsun. Yakında Abdın Raylık Maliye Nazareti 14 Vilayet Oblast Şehirge 2026 yıllık Abdın Raylık'ın daimlik yar yürek buluş mebleğidin 1 milyard 163 milyon yuan düşürüp, her kaysi vilayet oblast şehirlerinin kesip arkalık yar yürek buluş, işgı oralaştırış arkalık yar yürek buluş ve terakki tapmağın rayonlarda iç şekilde yar yürek buluşunu yolu koyuşunu kollaşkı işletti. Nöbette, her kaysi vilayet oblast şehirler Hamçot Körset Küçü'nü nahiye şehir rayonlarına taksimle düşürdü. Merkezden daimlaşkan del caydı yar yürek buluşunu omumizlik yolu koyuş doğrusundaki tedbir oralaştırımlarını izcillaştırıp emelileştiriş. Abdın Rayı'nın daimlaşkan yar yürek buluş arkalık namratlıktan kurtulduruş ötkülü gülcüm kılış neticelerini sicil, mustekkemleş, kenayetiş hizmet talepini emelileştirişini algı silgitiş için bu yıl 5. ayda Abdın Rayı'lık Maliye Nazareti, Yezi İgiliki Yezi Nazaret Katarlık 5 tarmak birlikte Şincan Uygur Abdın Rayı'nın maliyesinin daimlaşkan yar yürek buluş meblağını başkuruş çağrısını tüzüp yar yürek buluş meblağını

2026 yıllık Jungo Şinjang 11-nji növbetlik uruqluq soda yarmankisi tövende kıskartılıp uruqluq soda yarmankisi deyildi. Yakında Şinjang yezi iyilik körgezme baktısı da yapıldı. Yarmankide bir qatar işlep çıkırış, okutuş, tətqiqat, hemkarlıq gelişimi imzalaşma aliyeti ötküzülüp, Şinjang iç sırtıdaki uruqçılık karxanaları pen tətqiqat orulları bilen köptürlük strategiyelik hemkarlıqqa asıl kılıp, rayon alqıgan pen texnika karxanaları yuğurulup, sort yetiştiriş tətqiq kılıp etiş, sort sınıqı, əla sortlarını kengaytiş üçün zancırını ravallaştırıp, uruqçılıkını güllendiriş üçün pen texnika egilik tikləş berikmek üçün qoşdi. Yakın yıllardan bu yan Şinjang uruqçılıkka yarı yölek bolu siyasetini sicil mükemmelleştirip, uruqluq soru yermengisi qatarlıq supalarğı tayinip, daimlik odullaştırış mekanizmini bərpa kılıp, şarkı kısmın pen texnikada yenilik yarış baylıqı. Şinjang köpeytiş bazısı. Bütün memleket bazarı yolu birleştirilgen hemkarlaşıp sort yetiştiriş yeni endisi üstü de izdinişke türtkü buldu. Yakında 5-nji növbetlik Şinjang suçalık pen texnik körgezmesi hem Şinjang'nın suçalık pen texnikisi de yenilik yaratış, terakkiyat fikir almıştırış yığını Şinjang Xalqara Yığın Körgezme Merkezi de ötküzüldü. Bu növbetlik yığında rakamlık suçalık arkalık Şinjang'ni ozuklandırış, yipek yolu da ortak payrı elip terakkiyatını közleş baş temi kılınıp, Dövlet işçideki 400'ge yakın soçalık başlamçı karxanısı körgezmege katnışıqa gelip kılınıp, ala süpetlik pen texnika neticelerinin Şinjang'da əməliyilişip yıldız tartışıqa türtkü boldı.

0: Haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Bırak programımızı bu yeçanla çişberduk. Anlıqınınla rahmet. Ədki Munbet Bırak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsarxıl hikayeler devamlıq diktanlarda buludu.

adını köprek iyileşimiz gerek. Şunundan kiyin başucu köp kattım, maşını adamga alakadar karakallağı berip tekşürüp tatkik kıldı. Onun köngül bölüşü ve yetekçiligi de devletimizin maşını adam kespi teknikideki boğma alatını buzup taşlaş kademini tızletip, kolunuş dairesini kenaytip, toplaşma tarakiyat cariyanı da külemini zoraytip, universal emeli küçünü zor derecede aşırdı. Beijing'da tekme akıllık, tekme callık adamsıman maşını adam Tiangong 3.0 bu yılının kinki 20'de külemleştirilip işlep çıkışka resmi tapşırıldı. Beijing adamsıman maşını adam yenilik yaratış merkezinin işlep çıkış mesulü Huangji mundak dedi. Biz yana arlık sınak mulazmet iktidarı kuruluşunu küçep kanat yaydırıp, süpet, tetkikilip içiş, sınaş, təminat zanciri, işlep çıkırış, yasa sahasındaki cüklanmamızını toluq cariye kuldurup, kes tırakiyatını ilgir sürümüz. Anhui ölkəsinin Xifi şəhərində təllik əqli maşını adam sallıq məlumat toplaş məşıq meydanı da neçə on adam sıman maşını adam maharat pişiqlaş məşıqı qılıb atatdı. Hər qatımlıq hərəkətdiki qol beğişinin tolğınış küçü, körüs sizmi koordinatdı. Ahırkı halıtı qatarlıq sallıq məlumatla dərqəmdə xatırlanıp, arıq supıqı saxlanıdı. Hükümet kurgan bu amuvi mulazmet supsi, otura kiçik pen teknikide yenilik yaratış karxallarının tetkikat şartını zor derecede tövalletip, maşini adamının tecrübe hanıdın hakiki turmuş menzirsige yüzlenişige türtkü boldi. Xifi Goysian Merkezinin icraiye müdiri Çın Yü mundaq dedi. Bizning nöldün birgeç boğan hizmetimiz emliyette yeni tekniknin mümkinçiliğini dəlilləş. Birden onğıç boğan hizmetimiz köpünce soda endisinin imkanetlik sıcılıqını təkitləş. Şuna Goysian Merkezi teknikini texmi qezip, bu tekniklani haqiqi kolonuşka üzlendirdi. Bu yılın aldınqı 20'de bir türküm yeni texnika, yeni məsulatla haqiqi kolonuş jarayanı da kesilmiş qarıp üzlendi. Jiangsu'nun Wuxi'da karxanalar yeniden kurulup bir yıl bolmayla nurgun məsulatlarını tədqiq qilib yasap çıxdı. Bu məsulatlar əxli yasaş, çarlap təkşürüş qatarlıq sahalarda kolonuldu.

0: iste'moli va iste'mol sohasining tijorat subyektiga nishonliq madad berilib, 113 million aholiga nap yetkazildi. Mablag' silish jihatda odatdan tashqari uzun muddatlik aloydi zoyum tarqitish va ishlatish tezlatilib, xalq turmushi sohasida davomliq qo'shish usuli qo'llanildi. Ish o'rnini muqimlashtirish, ijtimoiy sug'urta to'liqlamasi berish doirasini kengaytirish qat uzun muddatlik aloydi zoyum tarqitilib ishlatildigan. Moliya ministrligi yerlikning zoyum tarqitishni yaxshi tashkillashiga ching tutib yetakchilik qilib, turlarda tezdan ish boshlashni ilgari surib, texmi ko'p amaliy natija hosil qildigan. 15-5 yil mazgilida davlatimiz texmi kuchlik, muqim, tangpong, imkoniyatlik sijil moliyani tirishib barpo qilib, sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan ishga oshirishda hal qilg'ish ilgirilashni qo'lga keltirishni puxta moliya kapolatiga ega qildi. Liao Min mundaq dedi. Moliya kirimi bilan makrolik iqtisodning mos eshishini saqlab, iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotida muqim, imkoniyatlik sijil moliya manbasini uzluksiz yetildirimiz. Moliya chiqimini ko'proq xalq ishlariga ishlatib, ichki iste'molni qo'llab, ichki cho'ng aylanishning ichki harakatlantirgich kuchini oshiramiz. Ta'tur davriylik boshqurish va davriylik olqib tanishish orqali iqtisodning sifatini unumlik o'stirish va miqdorini muvofiq oshirishni ilgari suramiz. Xomchot tuzumini yanada mukammallashtirib, boj tuzumini takomillashtirib, moliya intizomidan iborat yuqori bismliq tok tizimini chang saqlab, davlatning hamyinini yaxshi boshqurib, yaxshi qo'g'daymiz.
1: Stansimiz xavri Amerika Dövlət İşləri Məhkəməsi 8-ci ayın 21-ci günü bayanat elan qılıb, Koreyaga 125 milyon Amerika dollarlıq şaldıraq quyruq yılan namlıq havadın havağa qoyub berilidigan başqırılğan bomba və münasibətlik üskünü mülazimətə setib berişini təsdiqləğanlığını etdi. Bayanatda mundaq deyildi. Setib berilidigan bu hərbi qural yaraqla Koreyanın hava müdafiəsi, təhdid silish iqtidarını östürdü. Amerika armiyası bilan moslashib urush qilish iqtidoriga kapolatlik qiladi. Koreyaning navbatdagi va kelgusidagi tahdidga taqobul turish iqtidorini o'stirishiga yordam berdi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimgi mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Go'zal Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdi, navbatchi muharriri Patugul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hemde Dünyağı Nazar programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Güzel Nuruzi.
0: Cungu Tamujna Baş Mekkemisi yakında ilan kılgan sallıq məlumat görsülüşçe, bu yılın aldınkı 7 ayda Cungu'nun mal soda import-export umumi kıymeti 30 trilyon 130 milyard yuanga yetip, oxşaş mezgillikidin 17.3% aşkan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği işi vatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besim uçura vatkan arx görünüşte, Cungu'nun taşkı sodası bir kadar tez işini saxlap, bazar ve kesip sistemisinin evrişimliği ve hayati küçünü namayan kıldı.
1: Tacavuzcılık cinayet için keçirim soruşunu rad kılış, kayta erbileştirişini tez ilgir sürüş, yadro kurallığı ilgi buluş doğrusunda televizyonca car siliş. Yaponiya hükümetinin bu tətür iqim kılmışı, devlet içi ve sırtıdıklarının tənqidi ve ayıbleşi göçürdü. Tövendi deyiktiğinle programımızın təpsili məzmurları da bozsun.

Hürmetlik radio dinleyiciler. Jongu Tamojna Baş Mahkemesi yakında ilan kılgan sallık malumatı körstelişçe, bu yılının aldıngı 7 ayda Jongu'nun mal soda import export umumi kımmeti 30 trilyon 130 milyard yuanga yetip, okşaş mezgildigidin 17.3% aşkan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizligi eşip atqan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besimge uçurap atqan arıq görünüşte, Jongu'nun taşkı sodası bir kadar tez işini saklap, bazar ve kesip sistemisinin evrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Köpmenbelik bazarını kengaytiş ve eşya obrot torunu ravallaştırış arkalık taşkı soda asasını puhtulaştın, yukarı teknika, yeşil, töven karbolluk mesulatlarını dünyaya yüzlendirişini tezildişkice, yana importni kengaytip, tehimi köp çet el tavarlarını Jongu bazarga kirgizüşkice, Jongu'nun taşkı sodasının eşi, kölemnin kengiyişi de ihbadınlıplı kalmay, kurulmanın yenilinişi, alakının çoğunkurulişi ve hemkarlıqının kengiyişi de tehimi ihbadilendi. Jongu'nun təminat zanciri bunun bilen dünyanın işlep çıkırış, yenilik yaratış ve istimalini tehimi zeş tutaştırdı. Asas puhtulandı, Jongu'nun təminat zanciri taşkı soğuduğa tirek boldı. Sallıq məlumatın ayan buluşca, bu yılının aldıngı 7 ayda, Jongu bilen 180 neçi dövlət və rayonunun import-eksporti davamlıq aşqan. Bunun işi de Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası və Afrika bilen bolğan import-eksport ayrım-ayrım 20%, 9.5%, 15.4%, 18.9% aşdı. Bir belbağ bir yolunu tən kurguçu dövlətlər bilen bolğan import-eksport 15.5% aşdı. Jongu taşkı sodası yerşari təminat zanciri, xəyub-xətri davamlıq eşivatqan əhvalda sicil aşdı. Bu il kirgendim buyan İran uruşi və Hormuz boğuzunun qatnışı tosalığı uçurab, energiya, aşlıq və ximivi uğud transportıqı təsir yetdi. Dünya iqtisad münbiri yakında elan kılgan baş iqtisad şunaslar nəzirde körstülüşçe, ziyaretini kubul kılgan 89% baş iqtisad şunas, kelgüsü bir yılda yer şari boyca eşiş vəziyetinin acizleşidigallığını mölçerligen. 76% təminat zanciri və transport mulazımetinin zərbigi uçuraş dərəcisi yokri, ya ki intayin yokri dəb qargan. Xəyub-xətərinin işçi, muqim, yuqarı, ünümlük, əmkarlaşqılı buludu.

Hürmetlik radyo oglugucular. Bu yıl 8-nji aýynyň 15-nji günü Ýaponiýa şärtsiz teslim bolganlygyny jakarlaganlygynyň 81 ýyllygy. Şu günü Ýaponiýa baş weziri Takaichi Sanai A derejelik 14 uruş jinayetçisiniň arwah tahtysy goýulgan Yasukuni ibadatxanasyna nazar çyraga berdi. Ýaponiýa müdafiä weziri Koizumi Shinjiro Qatarlıq kabinet əməldarları və Erkin Demokratlar Partiyasının yuqarı qatlamıdakılar Yasukuni ibadatxanasını tavab qıldı. Yaponiyanın uruşda məğlub olub təslim olğan xatirə günüdə Yaponiya on qanal siyasət vazlarının Yasukuni ibadatxanasını yan bir qıtım tavab qılışı tarixi əqqaniliqqa qılınğan örməsizlik. Mədəniyyət tüvən çəkikə qılınğan xırıs. Uruşdan keyinki xalqara tərtib qılınğan iğvagarçılık bolub, Jungun öz içige alan Asiyadaki ziyankeşlik uçurgan devletler halkıga eğir azar berdi. Jungu Yaponiyaga keskin sözleşişini otturup koydu hem de küçlük itiraz bildirdi. Tacavuzçılık cinayeti üçün keçirim soruşunu rad kılış, kayta herbiyleştirişini tiz ilgiri sürüş, yadro kuralığı ilgi buluş doğrusunda talebelerce carsiliş, Yaponiya hükümetinin bu tertür iğim kılmışları devlet içi ve sırtıdakilerinin tenkidi ve eyipleşik uçurdu. Tahilciler mundaq dep qaradı. Yaponiyanın yeni militarizminin tələbə tətir iqimi qarda xalqara cəmiyyət yüksək uşar buluşu, həm də onu qətdi tosiş gərək. Birinci tətir iqim tarixini burmulab, uruş cinayi cavabqalığını yuşuruş. Yaponiya 2-ci dünya uruşu məzgildə sırtqa tacavuzçılıq uruşu qozğab, insan qilibidin çıqqan cinayət ötküzdi. 2-nji dünýä uruşundan kiýin Tokio soty kanun şekli arkalyk Ýaponiýa militarizminiň tajawuzçylyk uruşy gozgaş, uruş sorawgalygy kılıçda baş tartyp bolmaýan mäsuliýetni üstüne eliş kerekligini muayyenleşdirdi. Amma soguk uruşynyň partylyşy gatarlyk sebäpler tüpelidin Ýaponiýa militarizmi üzül-kesil tazlanmady. Ýaponiýa on kanat güçleri

Yer belgesi orundan öy setiliş cemetin şerbi. Bir geri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikidek çınıqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işit dəleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe lomçen kutsir 4-9. Şincan Yöğal Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.

Hürmetlik radyo an uçlanla batkınla sənət səhnisi programısı. Programımızda her millet xalqının adır naqşı muzikleri huzur onları bulu atıdı. Davamlı esli küylerimiz huzur onları sunumuz. Hem de köngül aramanlığa Gülvanı Xan namlı naqşını təqdim etdimiz.

Kıdırlı Tuzla, Alavat kanalı sanat sahnesi programısı. Programımızın da almıştırımız. Hem de uyuksuz keçen anlık Moğol canakşını huzurun ağır sorumuz.

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bu sahibimizde yağsız yemeklerini yesimu, lekin kandaki yağ miqdarı yuqarı bolsa, mesele nədən çıxdı degen məzmunu sözləb berimiz. Kandaki yağ miqdarının normalsızlığı tilğa elinsa, nurgun kişi beliq, göşni köp yeveliş dep inkas qaytırdı. Amma turmuşda yana bir xil kişilər var. Ular adatta yağlıq tamaq yemeydi, amma kandaki yağ miqdarı tövəllimeydi. Yaqında bir türlük yeni tədqiqatda bayqilishcha, qondagi yağning tez o'rilishi uyqu sifati, uxlagan vaqt uzunligi bilan zich munosabatlik bo'lishi mumkin ekan. Nima uchun uyqu kamlik qondagi yağni o'riltiradi? Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, uyqu bilan qondagi yağ asosligi immunitet va yallig'lanish yo'lida g'aralishib ketadi ekan. Uzaq müddət uyqu yetərlik bolmasa, yəki uyqu sifəti tövən bolsa, orqanizmda sozulma yallıqlanış reaksiyası payda bolur ikən. Bu xil uzaq müddətlik fiziologiyalik besim simpatik nervi sistemizini canlandırıb, kortizol acırtıb çıxırışının köpeyişini kəltürüb çıxırıd ikən, həm də insulin qarışlıqqa uçuraşını payda qılıd ikən. Bu xil yuqori besim holatiga taqabil turish uchun badanning modda olinmishish mexanizmida o'zgarish yuz berdigan, ya'ni qabul qilgan energiyani yoqqa aylantirishga moyil bo'ladi ekan. Shuning bilan birga jigar berib turgan umumiy xolesterin va tovon sizishlikdagi yog' oqsilimi shuning agishib ko'payib, yog' modda olinmishish to'rining umumiyuzlik tangpunsizligini keltirib chiqaradi ekan. Diqqat qilishga tegishliki, kechisi uxlamay tong otquzadiganlar va ismini olmish ishlaydiganlar, og'ir xorak tortadiganlar, ya'ni mush to'silish xarakterlik uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qolish yig'indi kasallik alomati va yuqori besimlik tashvishlanadiganlar asalla uyqu masalasi sababidan qonda yog' ko'payib ketishni keltirib chiqardi ekan. Qondagi yog' ko'rsatkichida bir ogohlantirish qimmati bor. Mutaxassis mundaq bildirdi. Arteriya but qismining qetish manbalik yurak qon tumor kesilining paydo bo'lishi ko'p xil xatarlik omillarning o'rtaq rol o'ynaganligining natijasi. Buning ichidagi sal qarashqi bo'lmaydigan bir holqa qondagi yog' normalsizligidir. Qondagi yog'ni tekshirish natijasiga qanday qaraysiz? Qanchalik vaqtda bir qitim tekshirish kerak? 2021 yilning 9-chi ayida qondagi yog'ni tekshirish ilmiy bayonotida buningga javob berildi. Bayonotda qondagi yog'ni tekshirishning ogohlantirish qimmati bekitilgan bo'lib, ko'pchilik qondagi yog'ni tekshirish natijasi va ogohlantirish qimmatini selishtirib, o'zining xatarini asosiy jihatdan mo'ljallasa bo'ladi. Buningdan boshqa yana yoshiga asosan qondagi yog' miqdorini tekshirish qitim sonini bekitish kerak. Agar qondagi yog' normalsizligi bo'lmasa, yoshi 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan kishilarning oz deganda har 5 yilda bir qitim qondagi yog'ni tekshirib turishi tavsiya qilinadi. 40 yoshdan yuqori erlar va hayz to'xtash mazgildagi ayollar har yili bir qitim tekshirsa bo'ladi. Jiddiy xarakterlik yurak muskul tiqilmasi yaqinqi mazgildagi badan og'irligining davolg'ishi bir qadar cho'ng. Ich surgan yoki qon shakarini yaxshi kontrol qilolmagan bo'lsa, jiddiy xarakterlik kasallik qo'zg'algandan keyingi 12 soat ichida yoki kasallik ko'rilgandan keyingi 4 haftadan 8 haftagacha bo'lgan vaqt ichida qondagi yog'ni tekshirish kerak. Agar tasqab tekshirish orqali qondagi yog'ni tekshirish natijasida normalsizlik bayqalsa, bir kun o'tkazib yetib, och qursa holatda qayta tekshirish kerak. Qondagi yog'ni boshqurish

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Radyo anlıqcı dostlar, bu sahibimizdə ettigende oyğanğanda ağzı açıq bulup, tel gezi sargıyıp kesse, bu qandaq iş degen məzmun diqqətlərdə buludu. Bugün köpçülükke tavsiye kılıdığan sağlamlık addi hareketi, səhər durup bir stakan ilman su koyup, aval bir neç qetim iğizini çayqap tükürüp etip, andın eşip qalğan suunu içiş. Ya ki, iğizinizni çayqap olğan dengeyin, bir vasta yutuvasınızın buludu. Lekin aldıngı şart şu ki, siz meynet su bilen çayqımay, belki pak su bilen iğiz boşluğunuzni yuyuşunuz gerek. Nurgun kişi səhər durup, bir vasta bir stakan su içişki adetlengen bulup, hücayını sılıqlap tərətini ravallaştırdı, dəb qaraydı. Lekin bir keçe uxluğandın kiyin, eğiz boşluğu da keçülgəyinin acırılıp çıxışı azılap, bakteriya və metabolizm maddeleri tül yüzü və çiş ağırlıqı da yığılıp, bir qəvət su seyir qıranlık keçilik pərdini şəkillendirdi. Bu bir qəvət nərsini birinci yurtum suğu arlaşdırıb yutuvəsə, eğiz boşluqda bir keçi yığılıp qalğan bakteriya metabolizmini bevasitə aşqazan hüceyrəyə yetküzüb bərgənə bərabər buludu. Aşqazan kislotası gərçə köp qısım bakteriyalarını öldürəlisimi, lakin aşqazanın əslində kiriş tegişlik bolmagan nərsələrini bir tərəf qılışığa yol qoyuşunun hacıdı yox. Bir stakan ilman su koyup aldı bilen azraq bir yutumni iğizge elip, işki mağızını hareketlendirip, iğiz boşluğunu çayqap, beşini kütürüp, su kekirdek kelgende andın tükürüp çıkırıp içiş gerek. Bu hareketini bir işki qeytim tekrarlap, keçide yığılıp kalganı yepişkaklıqını yoktumuz. Andın eşip kalgan ilman suunu içiviydimiz. Eğer tükürüp etse, sırap buludu odap karsınız, aval iğizinizin çayqap andın tükürün. Andın qaytadan bir stakan koyup için. Bundaq bolganda hem su ısırap olmaydı, hem tonji eğiz çayqa suyini içip etkili olmaydı. Ata səhər durup aval eğizini çayqap, andın yutuş tertibini sınap bekin. Siz bu bir stakan suyunu içkende eğiz boşluğunuzdan sap, suyunun mı tatlıq geldiğini baykaysız.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programı arqalıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadida mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzda sunumuz. Mən Riya Sati Hamida Qayyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən könül aramınlığı sunadığınız Tağ Sulri namlıq naqşa. Qinamsa Bahar Ağaysılar.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde körüp oynap keledigan jay dal parklık Orkut doğrusudu sözlep birimiz. Yakında Orkut rayonundaki Beyyanhı çoğunçılgısıda yeni bir meydan kaynam taşkılık menzeri şekillendi. Nak meydan kaynam taşkılıkı çümdü. Su köpükçileri hemme yerge çaçırdı. Orkut rayonunun su çeçiş bayramı bu yerde kızgın ötküzle vatkan bulup tahminen 5000 amma ve sayacın celip kıldı.
1: Bir tarafı bepayan yardan yer şekli, yeni bir tarafı kaynam taşkınlık çümgen su istirahat rayonu bulup cimcitlik ve hareketin ibaret bütünlüğe okşamaydıgan işkihil kesip halıdı Orku rayonunun sayahat baylıkının mollıkının merkezlik ibadisi. Şundakla Orku rayonunun yakki sayahat endisini buzup taşlap yeni terakkiyat yolu üstüde izdengellikinin emeliydi.
0: Orku rayonluk Mereniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsu'nun şucisi, idarının muavin başlığı Liudun mundaq dedi. Yakınki yıllarda mıyan Orku rayonu Mereniyet Sayahat kesbide pahalı bösüş hasıl kılıp, süpetini yukarı götürüp, dercisini östürüp, yardan gerçekli, toğrak ekologiyası, yılın kadimi canlıkları, cinsiyi Mereniyet icat etti, halk örüp adet gayri maddi Mereniyet mirasları katarlık Mereniyet Sayahat baylıkını mevka kılıp, çekittek, çiçekleştin, mervayitini zencirge aylandırış, bütün rayon hem Türk'ü buluşku halk iştek özgertişini işe aşırıp, rayon ıhtısadının yukarı süpetlik terakkatıdaki yeşil türük kesip, halkını beytip, halkını nebket küzüldüğün kesip, şehir danlık marka kesipi aylandı.
1: Orku rayonu Şincan'ın medeniyet sayahat baylığı mol rayon bulu süpeti bilen, Mogüç'ün yardan yer şekli, Beyyanhı çoğunçılgısı ekologiyelik su sistemisi, iptidai toğraklık, erik köli soluk yeri katı...

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselip atan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'ın tabii kauçuktan ibaret mükemmel kesip zincirinin muvaffakiyetlik açıklığını tanıştırırız. Yakında Şihanze kauçuk otunu sınak tariqisinde teriş, ayrış, işlep çıkırış liniyası resmi işe giriştirildi. Bu kıtımkı sınaktan muvaffakiyetlik buluşu, Şincan'ın kauçuk otunun uruk plazmasını tallap yetiştiriş, etiz erik tariqçılıkını tartıp sanayetleştirip kauçuk ayrışıkçı bulgan mükemmel kesip zincirini muvaffakiyetlik içip, Şincan'ın şorluk çet yerlerde tabii kauçukunu kölemleştirip işlep çıkırışını riyallıka aylandırıp, memleketimizin strategiyelik baylık bir hatarlıkıya kapalatlı kılıçını putulle yeni yol bilen temelli gelikinin diyerek biridir.
2: Tabii kauçuk elastiklik altın deb tariflanadı. O zamanevi sanayet, devlet müdafiye harbiy sanayeti ve halk turmuşu sahasında kem bolsa bulmaydığan stratejiyelik ham materyal bulup, toksimi izolyatsiye, buhravi boyumlar, avyatsiye çakı, eğer tipteki jabtuk katarlık açkışlık sorunlarda keng işletiladı. Uzaktan boyan bütün dünyada 99% soda işlerine işletildiğin tabii kauçuk, Brasilya'nın kauçuk derhege tayındığın bulup, işlep çıkırış iktidarı Şarkı-Cenobu Asya rayonu'na yüksek derecede merkezleşken. Devletimiz dünya boyunca en çok tabii kauçuk istimal devleti bulu sıptı bilen bazar ihtiyacı gayet zor. Lekin özünü özü temilleş nisbeti yeterlik emez. Strategiyelik maddi eşya teminatı uzak müddet başkalarının çekilmesi uçurup geldi.
1: Soğukka, kurgakçılıkka, otur hal şorga çıdamlık kauçuk otu, tabii kauçukun sırtkı tayiniş meselesini hel kılırgan halklık ziraatka aylandı. Şincan'ın ili Mongol Küre'de yavı kauçuk otu baylıqı mol. Onun yıldız sistemisinden çıkılan tabii kauçukun molekülar kurulması ve sanayet iktidarı import kılınan ehla süpetli kauçuk bilen yüksek derecede maslaşkan olup, intayın yukarı kesipleşiş, yoşurun küçüge ige.
2: 2013 yılı Şincan Uyghur Abdonom Rayonluk Yezi İgilik Beller Akademiyası kauçuk otu pen tetkikatı da ötkelge hocam kılıp, Abdonom Rayon'daki Nurgun pen tetkikat orulları bilen hemkarlaşıp, ötkelge hocam kılıp, bütün zincirlik teknik tetkikatı ve tecrübe ülgü kürsüçünü başladı.
1: Şincan Yezi İgilik Beller Akademiyası Ziraat Tetkikat Oru'nun pen tetkikat hadimi Cangen tanıştırıp bundak dedi. Yavu kauçuk otunun tabii kauçuk miktarı 3%'in 20% kiçe. Mesulat miktarı muhumemez. Ünümü aciz. Sanayetleşken Türk kümlep işlep çıkırış ölçümü yetmeydi. Bu kesbinin emelilişini çekleydiğin en çok kemtüklük. O bütün ceryanda türünün sınak kılış, tekniki alalaştırış ve kesipleştirişini ilgir sürüş hizmetine katlaştı.
2: Sicil turda uruk plazmasi da yangiliq yaratish va o'stirish texnikasini yaxshilashga tayinib, pan tadqiqot kollektivi texnika bo'g'ma holatini muvaffaqiyatlik buzib tashlab, kauchuk o'ti tarkibidagi kauchuk miqdorini 10% dan ko'prakka muqimlashtirib, qisman alosbatlik tub sistemasini 20% ga yaqinlashtirib, sanoatlashtirib pishiqlash bosqichiga yetkizdi. Shehanza Aralık sınıqı neticesi de görüstülüşçe, bu sorttın layaqatlik sanayet derecelik tabii kauçukni muqim çekiligeli bolu diken. Şunun bilen bile kauçuk otudun bütün tüpini yukarı kımmetlik paydalanış işe aşırılgan. Yıldız sistemisinden kauçuk ayırıp alğılı, yemeklik, cuhar gülü talqını acırtıp alğılı, kaldıqni pişiklap, yemxeşek, organik oğut yasağılı buluduğun bulup, yeşil oylanma endize işlep çıkırış tənərkini zor derecede tövəlli tutu.
1: Cangyen bunlar dedi. Bu kıtımkı aralıq sınaq tariqisi de işlep çıkırışı kırıştırış, kəsipləşdir tərəqi qıldırışının boyun başlayış noktası. Keyinki qədəmdeki kollektifimiz sortlarının xüsusiyetini sicil əlalaşdırıp, kauçuk miqdarını aşırıp, Şincanın hər qaysi caylarına maskeledigan ölçəmləşdirip, östürüş texnikisini mükəmməlləşdirip, yavı qırım plazma baylıqını çonqır qezip, şorluq yerlədə ülgü körüstüb, östürüş kölümünü kengaytib, texniki yığılaş və tənərxini tövəlletişkə bütün küç bilən həqiqi kapalat qılıp, dövlətimizin təbii kauçuk cəhətdə öz aldığı alğı silcitiş iqtidarını sicil küçəydirdi.
3: Их, ана ватан, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğun kuru yıldız tartıp ravajlanıp

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde konu hünerini yeni bazarga yüzlendirgen İsmail Yusuf'nu tanıştırırız. Kaşgar Konu şehir nahiyesi Tokuzak Bazarı Ayağmengen kenti, Konu şehir nahiyesi Huyye Kol Hüner Boyumları Dikkala Kesbi Kooperatifinin hoylusu da Konak Şehir'in birbirine sürkelgen avazı alınıp durattı. Kent ağları bir putu bilen arğamçını çın bağlap, kayçı bilen rətlik kesip, 10 minutki yetmegen vaxt işçide puhta çıdamlıq süpürgini şekilge kirgizdi. Oylunun bulun puçkaklarda tağdak dövülünüp ketken Konak Şehir cüp-cüp əpçil kolla arqalıq künlülük işiltildiğen süpürgige, yani şundakla nəfis, özgeci məriniyet icadiyeti asma boyumuğa aylandırıldı.
1: Kooperatif məsuli İsmail Yusuf bu hünərinin üçüncü evlat varısı. İsmail mundaq dedi. Dastlabki yıllarda kentdeki nurgun kişiler süpürge yasaşını biletti. Lekin köpüncisi yer süpürüşke işiltildiğen çoğun süpürge idi. Turmuş şaraitinin yakşılınışıgı ägeşip, en-enevi çoğun süpürgeni işiltildiğallar bargan sır azılıp getti. Gerçi setiştin gəm kılmızı mı, lekin paydası az bolğaçka bu işini kılışını xalaydıgan kent ahalıları bargan sır azılıp getti. O özümü bir mahal vaz keçip, sırtkı çıkıp, başka çıkış yolu izledi. Ama onun yurtkı bolgan muhabbeti onu ahire öyüge kaydırıp gelip üç evlat miras kalgan bu hünerini devamlaştırdı.
0: Kooperatif hoylusu da bir körgezmi temi bar bolup her kıl küçük süpürge az kuşla koyulgan. Bu İsmail'in tip özgertiş üstüde izden geldikinin neticesi. 2019 yılı o içki Mongol'a berip şu caydaki kol hünervençilik kooperatifini gözün keçirdi. Şekli her hılı küçük süpürge zinnet boyumları, bizek asma boyumları onun tepekkürünü açtı. O, aslında Konak Şehir'ini tazlı, kuralı kılıplı kalma yine kişiler yakış gördüğün meriniyet icadiyeti boyumun kılgılımı buluduken dedi.
1: Kaytıp gelgenden keyin o en-envi tepekkürünü buzup taşlap, çoğun küçüklükki, şekli, iktidarı cihette umumiyüzlük yenilik yarattı. O yana devlet işçideki başka ülkelerinin tokuş teknikisini örnek kılıp, şu cayının halk örp adet amillerini özüge sındırıp, her kıl renglik yipek yiplar bilen süpürgenin tutkıcığa bəxt, kutluk, cüngo diyen dekhetlerini tokup, süpürgenin şeklini şu caydaki kişiler yakış gördüğün en-envi şekilde saklap kaldı. En köp bolğanda, Kooperatifning mahsulotlari 40 nechta xilga yetdi. Buning ichida yer supuradigan, karovat supuradigan, chang-to'zon tozalaydigan amaliy buyumlarmi, sovg'at qutullariga qachalangan madaniyat ijodiyati osma buyumlarmi, ustal zinnat buyumlarmi bor edi.
0: 2024 yili İsmail Huyye Kol Hüner Boyumları Dikkalla Kesbi Kooperatifini resmi kurup canlılık işlep çıkırış endisi üstüde izlendi. İşçiler koroda merkezleştirip işlep çıkarganının başka ham eşyanı ilip ailesi de pişiklap işçiyi karıp hak alısımı buludu. İşçi kobul kılıçta aldı bilen asasi hüneri ilgiligen kent ahalısıgı yüzlünüp kooperatif kararlık halda tekniki maharatı boyunca terbiye alıp işlep çıkırış kölemini birlikte keltirdi. İsmail tanıştırıp bunlar dedi. Köp sandaki kent ağları süpürge yasaşkı tayinip her ayda 2000 yuandan 5000 yuan geçe kirim kıldı.
1: Kooperatifning nurgun xeridarları İsmail'ning bovisi, dadısı dimetlik kişiler idi. Hükümetning kollisi yana kooperatifqa küç koştu. Dereçisi östürülgen kooperatif gezi kentlerini güllendiriş körgezme noktasına aylandı. Tetkikat ögünüşke gelgen sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Nepsi yasalgan medeniyet, icadiyet, küçük süpürgelerini sayahatçiler tallap elip gitdi. Sayahatçiler kaytkandın kiyin yana yeni xeridarlarını tanıştırdı. İsmail yana teşebbüskarlık bilen yeni taratqu arqılık kıs-kısın işlep fütkül ceryanını hatırladı. Doyun qatarlıq süpulardan paydalanıp konu hünürini sırtkı namayen kıldı. Nurgun sodigarlarni sin ko'rinishni ko'rgandan keyin tashabbuskorlik bilan zakaz talonini udullashtirdi. Bu yil 7-chi ayda Qashqar dashodagi 3 ni yezlarga yetkazish amaliyat umikidagi 16 o'quvchi kooperativga kelib, kasb afzalligidan foydalanib, kooperativga yordamlashib, oyoq mangan kanti madaniyat ijodiyat mahsulotlari

0: Айыл мұндақ деді. Мен бұ, жәмәт игілігіні ұзақ кіші давамлаштырып, текімі көп юртташының қол хүнерге тайынып, яқшы тұрмыш кәчірішіге түрткі болышын өміт қылымен. Бұ, кичік сүпірге әмді қойлы арамланы тазлайдыған қорал әмәс. О, үч әвлад кішінің чың тұрышыны өзге мүжәссәмліген, әм әмәлі ішілтіш қымыты вә мәрінет эстетикісіғі иге. Hazır o ammanın kırımını aşırıp beşki türtki boludgan özgüçü mərniyet icadiyet kəsbigi aylandı.
1: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Emdi, Atunum rayındaki 16 şehrinin hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 18'den 28 Celsiya gradus kuşa 3 bal şamal çıkıdı. 6 ayda ötkinci yağmur yığıp kin hava içildi. Temperatura 10'den 23 Celsiya gradus kuşa. Çölçekte hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 14'den 27 Celsiya gradus kuşa. Golcuda hava bulutluk. Temperatura 17'den 32 Celsiya gradus kuşa. Bortlarda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 15'den 28 Celsiya gradus kuşa. Qaramayda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 18'den 26 Celsiya gradus kuşa. Köytende hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 16'den 30 Celsiya gradus kuşa. Şihanzide hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 16'den 29 Celsiya gradus kuşa. Sanjide hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 16'den 31 Celsiya gradus kuşa. Qomulda hava uçuk. Temperatura 15'den 35 Celsiya gradus kuşa. Turpanda hava uçuk, temperatura 25'den 39 Celsiya gradus kuşa. Korlu'da hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 24'den 34 Celsiya gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 19'den 33 Celsiya gradus kuşa. Atış'da hava bulutluk bulup kin ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 33 Celsiya gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 21'den 33 Celsiya gradus kuşa. Xotende hava bulutluk, temperatura 20'den 32 Celsiya gradus kuşa. Ürümçide hava uçuk, temperatura 18'den 28 Celsiya gradus kuşa boludu, 3 bal şamal çıkıdı.
1: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qalib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ür-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatma əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

0: 4-0-0-666-11-85 4-0-0-666-11-85 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyen şirketi Beijing Dongfang Beili uzuklu tatbikat onu bilen birlikte uzuklu tutuluklaydıgan yakşı meşgulat birikme goşu kesin tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddim ol. Kanfuyen şirketinin Ademgiya, Weichangkang, Fupinzi, Zepa, Meishu, Huachingfei, Gülsamsak, Yavuçilan Meğzi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi katarlık meşgulatları heridarlarının itiraf kılışıgı erişti. Kuş haber, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin 100 liranın mesleğe veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzivat Nailik Suçuluk İdarısı'nın şimali. 4. başlangıç mektebinin yenideki 5. numar Kanfuyen mesleğe meksus yetiş dükkanında. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorhanesi'nin udalı. Gelem Koçisi Kırış Eğiz'in 10 tepedeki Kanfuyen mesleğe meksus yetiş dükkanında heridarlığa 100 liranın mesleğe verildi. Bazı mesleğe birini seti varsa biri soğuk kılındı. Dükkan kegen heridarla TL çemberge aylandırış faaliyeti katlış alaydı. Çincan'daki Kanfuyen mesleğe meksus yetiş dükkanında 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe Mesela situasyonu soğukat kılıç faaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 4-0-0-666-11-85 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyen şirketi Beijing Dongfang Beili uzuklu tatbikat onu bilen birlikte uzuklu tutuluklaydıgan yakşı meşgulat birikme goşu kesin tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddim ol. Kanfuyen şirketinin Ademgiya, Weichangkang, Fupinzi, Zepa, Meishu, Huachingfei, Gülsamsak, Yavuçilan Meğzi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi katarlık meşgulatları heridarlarının itiraf kılışı erişti. Kuş haber, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranın mesleğe veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzivat Nailik Suçuluk İdarısı'nın şimali. 4. başlangıç mektebinin yenideki 5. numar Kanfuyen mesleğe meksus yetiş dükkanında. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorhanesi'nin udalı. Gelem Koçisi Kırış Eğiz'in 10 tepedeki Kanfuyen mesleğe meksus yetiş dükkanında heridarlığa 100 liranın mesleğe verildi. Bazı mesleğe birini seti varsa biri soğuk kılındı. Dükkan kegen heridarla TL çemberge aylandırış faaliyeti katlış alaydı. Çincan'daki Kanfuyen mesleğe meksus yetiş dükkanında 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe mesleğe situasyonu soğukat kılış faaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 4-0-0-666-11-85 4-0-0-666-11-85
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlık turalğısı Tabiyeti boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni bərpa qılınğan Ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke Otturhal egiz qabatlı binalarda əm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əm adam intildiğan Esil Oltıraq rayondan öy seydüleş Könünüzdü kerekiştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Çincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-652-00-125

0: uçrap asallı katnaş hadisi kelip çıkat. Haşilegin davini halkı kolaylık mülazimet noktasıdaki sakçılar malumatını tapşırıp elip 3 minut bolmayla nek meydana yetip gelip taşalı çıkan abdumobilini aldı taraftaki mülazimet noktasıgı sörtüp geldi. Bütün musafe 12 minut bulup hatarı yüz vermedi. Katnaş kıstançılıkı mı görülmedi? Bu yıl 6. ayda Maytak Kuça taş yolu da katnaş əsligi kelgendim bu yan, otları ətirət 310'dan artıq sakçı əhvalini bir tərəp kıldı. Motosikeli sakçılarının çarlaş musafisi 27.500 kilometre yetti. 2026 yılı Maytak Kuça yukarı süratlik yolu kuruluşu umumizlik başlandı. Koş yönelişlik 2 abdumobil yolu bar tağ yolu da hem sayahat abdumobilleri hem kuruluş eğer yük abdumobilleri katnaydıgan bolgaşka yoşurun apet köp yüz verildi. Otları ətirət 24 saat bütün vaxt bölükü boyunca vəzifi icra qilish əndiyisi layihəsini oturğu qoydu. Kündüzü sayahat abdumobillerinin məxsus vaxt bölükü bulup, kuruluş abdumobillerinin yol yürüyüş qetim sanığı çək qoyulub, yolcular abdumobili bilen yük abdumobilinin arılışıp yürüyüşü mənbədin tosuldu. Saat 19'dan kin bir grupı sağç küçü, vusu yida turup, sayahatçilerini keçlik vaxt bölükü de taqı çıkmaslıqı dəvət qıldı. Yani bir grupa bütün liniya boyunca çarılıp təkşürüp, her kaysi toxtalğı ve mənzir körüş supularını tazılab, keçi de sayacılar bolmaslıq, cəmiyyat abdumobilleri bolmaslıqı kapalatlı kılıp, kuruluş abdumobillerinin mərkəzlik yürüyüşü kapalatlı kıldı. Sayahat bilen kuruluş kılışını vaxt ve boşluk cahitin üzül kesil ayrı vəzse, hadisi yüz berişinin saklanıqılı buludu. Bu endizi de normalın artık hadim köpeytilmeyi her bir grupa sağçı küçüdün yakışı paylanışı tayin edildi. Yeniden köpeytilgen anlıqılı boludgan radyo, yügüreleydiğen motosikletlik sağçı, ayrıvetkili boludgan vazife. Maytak Kuça otları ertirtinin sağçı işleri derdisini östürüşte, tegi taktidin etkanda işki işba. Tikyar ve çonkuru hanla arası da süratini teziltip, abdumobil ekimi ve kişiler topu arası da ıllıklıkını saklaş.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
3: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
3: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: radioan uçula. Jungu iklugilik tüygü şehri kelpin nayisida işlep çıkırış pişiklaş sitiş zincir şekildeki terakiyatın olgu zilcidilişine ergeşip, növette tüyge bütün kesb zincirinin mesulat kıymeti 2 milyar 200 milyon yuandan aşırılgan bulup, tüygeçilik kesbideki kepine kısman özgürüş arkalık dekkan çarpıçlarının kişi 5-2021 yılı 10 min yuengi yetmezlikten 2025 yıldaki 23 min yuengi yetküzüldü. Bugünkü Gülün Vatkanı yiz kentlerge nazar sayıp müzikopçilikke kelpin ayısının tögi kesip doğrusu sözlep birimiz.
1: Teklimakan kumlıqının garbi şimal garbekege çaylaşkan kelpin ahiyyası ilgiri Şincan'daki tabii şaraitin acar, iqtisadi asası aciz nahiyya rayonu idi. Yakınki yıllardan boyan kelpin ahiyyası mevkani min yıllık tögi bakmıcılık tarihi ve özgüce ekologiye evzellikege dayanıp, halkını beytiş, kesip terakiyat strategiyasını icadi utturgu koyup, hükümet yetekleş, bazar yetekçilik kılış, pen tekniki arkalık küç koşuş, ama asası gevde buluşta çıntırıp, küçük kesipler çoğun terakiyat kütürtkü bulgan. Özgüce baylık, halkını beytiş evzellikege aylandırılgan yukarı süpetlik terakiyat yolunu açtı.
0: Kelpin Aylık Parti Komiteti Daimi Komiteti'nin azası Çan Çın Ön mundaq tunuşturdu. 2021 yılı Kelpin Ayısı'da bir kılıp atan tögü aran 8 min idi. 2025 yılı 60 min yetip, bütün Şincan'daki nahiye rayonları içi de birinci oranı durdu. 5 yılda Kelpin'in tögü kesip de tarqa koşumcu kesipten birinci numarlık halkının beytiş kesipi geçip olgan kepine kısman özgürüş işgal şuruldu. Kelpin Ayısı'nın Yurtçı yeserliki tögü bakçı Salahidin Semet mundaq dedi. Nahiyenin birkaçar tögü bakmıcılık siyasetleri otur koyulgan dinkin, ölçemleşken bakmıcılık tekniksi işik aldığımızda yetküzülüp, köpçülük beyişinin çüş emeslikini köyüdü. 5 yıl ilgiri o 20 tögü bakan bulup, bütün kesip zencir oğurlaştırılışının törküsü de onun tögü bakmıcılık kürümü kengiyip, 280'e yitip, yıllık sap kürümü 1 milyon 500 bin yuandan aştı.
1: Haqiqiy mablag' bilan kasbga yor yo'lak bo'lish, ammoga chin ko'ngildan yordam berishni ching turish jarayonida kalpin nahiyasi to'g'i boqmichiligi butun zanjirni qoplagan siyosat tizimini barpo qilib, 9 yurish maxsus siyosat chiqarib, yilda bir qitim tangshash, yilda bir qitim mukammallashtirishda harakat oldida yor yo'lak bo'lish mexanizmini shakllantirdi. Cem'i 50 milyon yuandan artık türlük yardım pulu tarqıtıp, tögü seti veliş, eğil seliş, soğurta katarlık 9 cahattin er tereplimi kolladı. Hükümet banka hemkarlıqını çoğunkurlaştırıp, məxsus inavetlik qarız məxsulatlarını yolu koyup, cem'i 230 milyon yuallik yardım ösümlük qarızı tarqıtıp, məbləğ yürüştürüş qiyin buluş məsələsini əl qaldı. Bakmıcılık soğurta haqqı üçün 50% yardım pulu beriş siyasetini yolu koyup, hükümet 5 milyon yuandan artık meblağ selip, tögü soğurtısı bilen toluk kaplaşını işe aşırıp, yokum, ölüş katarlık bakmıcılık hâvip katarını tügütüp, ammini setiş yolu, hâvip katardın gəm kılmaslık imkaniyetine yıkıldı.
0: Pen teknikide yığınlık yaratışını kesme uzak mezgirlik terakiyatının yadroluk terikige aylandırış için Kelpin Ayısı Altın Rayın derecelik tögi tetkikat oranı kurup, meksus tekniki kolektif teşkilab, kesipteki kıyı nokta ötkelgi hücum kılıp, tögini ton spirmi bilen suni uruklandırış, pesilsiz bütün yıllık nesillendiriş teknikisini muhabkiyetlik ilgilab, 4 yılda 2 kıytın botlaklaştın, 4 yılda 3 kıytın botlaklaşka östürüşkü törtkü bulup, süt işlep çıkış önümünü 30% östürüp, kış pesildeki süt korup geçiş mezgili kıyın meselesini hal kıldı. 3. Tekniki umumlaştırış noktasına tesis kılıp, mutakasiler kolektifinin noktada durup, işk aldıkçı bir mulazmet kıldırıp, cemi 500 adam kıtımdın köprek teknik kadımlarına terbiye alıp, 200'dün artık yerlik mutakasiz, tiyen şu sayı yetiştirip, bakmacılık teknikisi de hem ailelerine yetküzüş, hem adam biliş işe aşırıp, Amma'nın tögi bir kişi teğimi asan, teğimi yukarı, ünümlük bu oldu.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürüyüş yaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metreli kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddetleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğa. Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdırhal igiz qəbətli binalarda əmmə ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kirekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
3: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamakni faqız yəb, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
2: İqtisadçıl və ticəşçik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
3: Tamak istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var deyimizi. Tamak ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Adaş, yani qançılıq bağımız?
6: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
7: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
5: Həh, Öyge az kaldı ya kota. Nim oldu ya?
7: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
5: Heee. Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
6: Dikkat kıl.
5: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
6: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
5: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
6: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz,

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçla kalçız beş mahirleri seyipimizin davranıştırımız. Şincanlık Emdi Şincanlık Kozikam Abdullah Emrullah'ın yaşlık mesuliyet çıllıkını sözle pirimiz.
2: Hazır del seyahatın avat pesli. Ürümçi Erdoğ Çavdiki Şincan Halkara Çoğbazardaki yayımada Abdullah beşini töven selip küçük doppa bezikini Qorçaq qozining beshiga asta qo'yib, ertib ishlatilgan yilim bilan muqimlashtirib, takshiladi, udullashtirdi. Inchki xalqlarni tafsili jazmlashtirgandan keyin u qorçaqni sayohatchining qo'liga tutqizib, bu sizga tava boylik qozisi. Shinjonga doim kelishingizni qarshi olamiz dedi.
1: Sayohatchi qorçaqni elib xushal holda Abdulla bilan surat kutib xotir qoldirdi. Nəpsi yasalğan mədəniyyət, icadiyyət buyum bolğan qoz çaqlar, oral mahatlar qaçılınıb, məmləkətin hər qaysı caylərdən gələn sayahatçılara əgişib, Şincan xalqara çoğun bazırdan çıxıb, hər qaysı caylarına yürüb kətdi.
2: Şincan qozısının bu yıl yazdaki qaltıs alqışlanğan mədəniyyət, icadiyyət məhsulatıqa aylınışıqa əgişib, Abdullahmı köpçülük tərbədən yıqımlı qalda Şincanlıq qozı qam dəb ataldı.
1: Abdullah bunundan ilgiri atanız bilen Ürümçi Altınbulak Suudi şehrisinde dükkanı içip ticaret kılılgan bulup, Şincan'ın rak, üner, senet buyumları ve türlü küçük hatır buyumlarını satattı. Gerçi bazarda burulla Şincan koz korçuk bar bolsu mu, likin o özünün güzellik karşıya tayinip, kozgu özgeçi zinnet buyumlarını maslaştırıp, nurgun yaş sayahatçının yak duruşuğa erişti. Bəzi sayacılar o bizgən Şincan qozusunu sürətki tarçıb tordu tarqatdı. Nəps zinnət buyumlarına ait tezlə tordaşlar və sayacılarının diqtini tartıb, Şincan qozusu bir dillə dan çıxardı.
2: Özü maslaşdırıb bezigən qozular şunç köp kişinin yaxtırışıqa erişdi. Bu xil etirab qilish Abdullani əssələb ilhamlandırdı. Setebeliş qızxıllıqının sicil eşişiqi əgişib, yayma orna aldıda ər günü uzun öcrət tizilib getətdi. Uzaq vaqt normadan artıq xizmət qılğaçqa dəm eliş vaqtı barğan sıra ozlab, barğan sıra çarçap getdi. Amma hər qitim qozı çaqını qoluğa alğan sayahatçilərinin çekirdiki əqiqi xoşallıqını görgəndə, yıraqdın gəlgən mehmanlarının qızğıllıqını es qılğanda, Abdullah özügə çoxum teximi tırışıb, yaxşı icadı etdim arqılıq sayahatçilərinin aşındaq yaqtırışıqa cavab qaytırmən deyddi. Қызықып суал сұрған саяхатчыларын ұшыратқанда, о, яна тәшәпұскарлық білін қозычақның бешідіке зіннәт бойымының Шинжанның ән-әнеме допыс екәлікіні тоныштыратты.
1: Алтынбұлақ соды шәртісіздікі әсілдікі дұқан орын тар болып, үзілмей келіватқан саяхатчылар еқіміні сұғдыр алмай қалды. Kütüveli şaraitini yakşılab, sayahatçılarga teğmi yakşı yiz kılıç toyğusu beğişler üçün Abdullah yayımı ornını Şincan Xalqara Çoğun Bazarı piyadeler kötüsüdeki Can Layçın'nın birinci kavti köçürdü. Dukan ornının şaraiti yakşılandı. Umu sayahatçılar bilen pikir almıştırdıgan teğmi köp boşluğu ege boldı.
2: Şincan'a gelgen nurgun sayahatçı onu məksus izləp gelip, mağadığın çağda bir Şincan qozısını elip getip, Şoqitimki səpirinin xatırıs qilishini ümit qildi. Yəni bəzilər Şincan qozısını alğandan keyin onu elib Şincanın ər qaysı çaylarına berib daka qılıb sayli sayahat qildi. Yəni bəzi sayahatçılar Şincanğa kelalmagan uruq tuqqan dostlarına elib beriş üçün bir nəticəni köprək setib aldı. Şincan qozısı nurğun kişinin Şincan səpirigə alohida hüsn qoşdi.
1: Her bir Şincan qozusunun sayacılar tərbinin bütün memleketinin her qaysı caylarına elib ketil gəlikini körüb, Abdullah'ın kalbi muhabqiyyat tuyğusu oldu. O, Şincan qozusunun adetki bir mədniyyat icadiyyat məsulatıyla əməz, belki Şincanın sırtı namayan qılılgan bir vasıtı bulup qalqalıqını asta-asta his qıldı.
2: Bu yıl 7 ayının məlum bir günü, Ürümçi şəhərlik mədəniyyat rayı radio televiziya va sayohat idorasi, shaharlik madaniyat yodigarliklari idorasi Abdullaga taklifnoma berib, uni Urumchining madaniyat sayohat tashviqot elchiligiga rasmiy taklif qildi. Taklifnomani qo'lga olgan shu paytda uning qalb manzilida o'zgarish bo'ldi. Ilgari Saudi elib kelgan muvaffaqiyat tuyg'usi ko'proq edi. Shu paytdan boshlab bir aniq mas'uliyat uning zimmasiga yuklandi.
1: Abdulla xizmat ustida turib qo'rchoq yozish bilan cheklanib qolmadi. 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida u Shinjang qo'sini elib ko'rgazmaga qatnashib, har qaysi joylardan kelgan mehmonlarga Shinjangni tanishtirdi. Bo'sh vaqtlarida u yon telefonda qisqasini tortib, shahardagi qaynam toshqinlik cho'mgan kundalik ishlarni ham bahrladi. Qayerga borsa u tashabbuskorlik bilan yurtning hikoyasini so'zlaydigan bo'ldi.
2: Do'kon tijorati qilish, madaniyat ijodiyat mahsulotlarini yasash turmushni qamdaydigan kasb. Yurtni tanishtirish bo'lsa, zo'r salmoqqa ega bir burch. Abdulla tirishib bu ikkisini yug'urib birlashtirdi. U men Shinjangda tug'ilib, Shinjangda o'sib yetildim. Önürümge tayınıp, tekim köp kişiye Şinjang'ni tüşendiriş bir bəxtlik iş dedi.
1: Koçlar da yanılı şauqın sören alınıp durattı. Hizmet süpsi aldı da Abdullah bir yeni koz korçağını koluğu elip, moçin bilen küçük dopu bezikini kısıp elip, kolu dek işine devamlaştırdı. Bargan sır köp sayatçı onu köreş kiliş ve üsp yetilişige guvah bulmaqta. Abdullah mundaq dedi. Bunun dinkin men medeniyet icadiyeti şekilleri üstüde devamlı izlenip tekmi köp halk ürk adet amillerini kezip medeniyet sayat teşvikat elçilikini yakış kılıp Şinjang hikayesini tekmi köp kişiye estaydılı sözleymen.

Hürmetlik radyo anıqcılığına vatqınanla Şincan radyo televiziya stansının 14 pırak programı zemde deyiktiğine yezi iyiliki yezi deyikallarına alaqlar fıçırladı bozsun. Yakında Abdun Raylıq Maliye Nazareti 14 vilayet oblast şerge 2026 yıllık Abdun Raylıq'ın daimlik yar yülek buluş mebleğidin 1 milyar 163 milyon yuan düşürüp, her kaysi vilayet oblast şehirlerinin kesip arkalık yar yülek buluş, işgı oralaştırış arkalık yar yülek buluş ve terakki tapmağın rayonlarda iç şekilde yar yülek buluşunu yol koyuşunu kollaşkı işletti. Nöbette, her kaysi vilayet oblast şehirler hamçot körset küçüğünü nahiye şehir rayonlarına taksimle düşürdü. Merkezden daimlaşkan del caydı yar yülek buluşunu omum yüzlük yolu koyuş doğrusundaki tedbir oralaştırımlarını izcillaştırıp emelileştiriş. Abdun Rayı'nın daimlaşkan yar yülek buluş arkalık namratlıktan kurtuluruş ötkülü gucum kılış neticelerini sicil, mustekkemleş, kenayet iş hizmet talepini emelileştirişini algı silgitiş için bu yıl 5. ayda Abdun Rayı'lık Maliye Nazareti Yezi İgiliki Yezi Nazaret Katarlık 5 tarmak birlikte Şincan Uygur Abdun Rayı'nın maliyesinin daimlaşkan yar yülek buluş meblağını başkuruş çağrısını tüzüp yar yülek buluş meblağını asaslıkı kesiplerinin terakiyatı yar yülek buluş. Noktluk yar yülek buluduğun kişiler topunun işgı oralışıp kırımını aşırışı medet veriş. Yezlarının küçük tipteki amvi menfaatdarlık ul esler kuruluşudaki zörür bulgan kemtikliklerinin tuluklaşını kollaş katarlık cehetler işletişini aydınlaştırdı. Çar'da mundak talep kılındı. Erdercilik sahe tarmakları kesip türlerini delillep, tallaş ve teşkillep yolu koyuşunu küçeytip, dihkalar bilen alaklaşış, dihkalarını yitekleş mekanizmini üzlüksüz takamullaştırıp, mükemmelleştirip, kesip arkalık ışkı oralışkı türkü buluş, kırımını aşırışını ilgiri sürüşünün emli önümünü öztürüş gerek. Her derecelik maliye tarmakları meblağ başkuruş çağrısındaki belgelengen işletiş oranı katık emel kılıp, meblağını işletiş gerek. İşletiş dairesini kengeytişke meblağını pasif tizimlik ve yar yülek buluş hizmeti bilen münasifetsiz işlerge işletişke katdi bulmaydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
3: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
4: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
2: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu? Nimesiniz bolayı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
3: Dikkat kıl.
2: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Bıraq programısı boyu çanlatış berduk. Anlığınınla rahmet. Ədki Munbet Bıraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsar xil hikayeler devamlıq diktanlarda buludu.

0: yıldın yılğa əlalaşıp, yepinci ösümlük baylıqı barğan sıri molleşip, zor türkün pəsil quşlarını kelip aram eliş köpü yeşke cəlib qıldı. Devlet tarafından qoğdulduğan köp xil ətovarlıq quşlar arqa-arqıdan payda bolup, tür topunun sani yıldın yılğa aşdı. Jıñ nahiyasi Ebnur Köli quşlarını közetiş pidaylar mulazimet ətirtinin başlıqı Tian Xiangdong mundaqdırı. Biz asaslıqı Ebnur Köli suluq yeri dair sirki quşlarını közetiş ve tekşürüp ölçeş, ekologiyani çarlap, qoğdaş, yavayı hayvanlarını kutquzuş, yardan beriş, yana quşlarğa ait bilimler boyuca tor ve tor sırtıda pänni umumlaştırış hizmetini işleymiz. Bu bir neçe yıllık közetiş ceryanıda Ebnur Köli'de makallaşkan yeni kuş türlerini baykuduk. Bu Ebnur Köli ekologiyalik muhitinin bargan sıri yakşılı nıvatkalıqının ispatı. Qoğdılıdgan rayon ekologiyani tüzeş neticesini sicil mustahkemleş üçün yana orman başlıqı bilen sakçı başlıqı birleşip hareketlenip başkuruş qoğdaş mekanizmini kattıq əməliyleştirip birlikte çarlap qoğdaş yoşurun xəvipni rətki turguzup tekşürüş məxsus tüzeşni daimli qanat yaydırıp kanunsız o oğlaş, qalaymıqan eçiş, qalaymıqan qeziş, suluq yer baylıqını igilveliş, buzu vetiş qatarlıq kanunğa xılap kılmışlarga kattıq zərbi berip, suluq yerinin ekologiya bihaterliki mudabiya sebini her tərəflime küçeytti.
1: Endi, Atılım rayındaki 16 şehrinin hava raydı məlumatı anladığımız. Ürümçide hava uçuq, temperatura 18-28 Celsiya gradus uçuya 3 bal şaman çıkıdı. Altayda ötkinci yağmur yağıp, keyin hava eçildi. Temperatura 10-23 Celsiya gradus uçuya. Çöçekte hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-27 Celsiya gradus uçuya. Gulcuda hava bulutlu. Temperatura 17-32 Celsiya gradus uçuya. Bortada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15-28 Celsiya gradus uçuya. Qaramayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-26 Celsiya gradus uçuya. Köytünde hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-30 Celsiya gradus uçuya. Şihanzide hava bulutlu bulup, bazı da ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 15-29 Celsiya gradus uçuya. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-31 Celsiya gradus uçuya. Qumulda hava uçuk. Temperatura 15-35 Celsiya gradus uçuya. Turpanda hava uçuk. Temperatura 25-39 Celsiya gradus uçuya. Korluda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-34 Celsiya gradus uçuya. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 19-33 Celsiya gradus uçuya. Atış'ta hava bulutluk bulup keyin ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 21-33 Celsiya gradus uçuya. Qashqar'da hava bulutluk. Temperatura 21-33 Celsiya gradus uçuya. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 20-32 Celsiya gradus uçuya. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 18-28 Celsiya gradus uçup oludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetli radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programması boyunca anlatış verdik. Bu kıdımkı programımızın tercümanları Mihray Osman, Amine Nur Ahmet, Van Suci, Muharriri Gini Kadir, Muhammed Evvel, Mes'ul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Mesumilen Ahmet Çanavdı Kerim. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programmasına anlığınınla rahmet. Sılı şıtın aboneciler terminalini çürsünüz, tekimi köp sərxil məzmullardın haberdar bolalaysız.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasına başlayıp barğıcı, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Mən Bar Yenin Danamlıq nakşının yıkılmaq köyleri bilen başlayımız, qini Bahar Ağaysılı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programı boyu canlı çipedik. Yaktırıp anlığının lağı rahmet.

калган сууну ичиш яки ыгызыңызды чайкап болгондон кийин бевосто уютуп алсаңыз болот. Lekin aldınqı şart şoki siz meynet su bilen çayqımay, belki pak su bilen eğiz boşluğunuzni yuyuşunuz gerek. Nurgun kişiye seher durup, bevasta bir istakan su içişge adetlengen bulup, hücayını sılıklap teretni ravallaştırdı, dep karaydı. Lekin bir keçe uxlağandın kiyin, eğiz boşluğundaki sülgayının acırılıp çıkışı azlap, bakteriya ve metabolizm maddeleri tül yüzü ve çiş ağırlıqıda yığılıp, bir qabat su seyir kranlık keçelik perdeni şekillendirdi. Bu bir qabat nersini birinci yurtum suğu arlaştırıp yutu vəsse, eğiz boşluğunda bir keçe yığılıp kalan bakteriya metabolizmini bevasta aşqazan füçayge yetküzüp bergenge baraver buludu. Aşqazan kesatası gerçe köp kısım bakteriyalarını öltürelisi mu? Lekin aşqazanın əsildə kirişk tegişlik bolmağan nerslerini bir tərəp kılışıga yol koyuşunun haciti yok. Bir stakan ilman su koyup aldı bilen azraq bir yutumni eğizge elip, işki mağızını hareketlendirip eğiz boşluğunu çayqap, beşini kütürüp su kekirdek kelgende andın tükürüp çıkırıp içiş gerek. Bu hareketini bir işki qeytim tekrarlap, keçede yığılıp kalganı yepişkaklıqını yoktumuz. Andın eşip kalgan ilman suunu içip itimiz. Eğer tükürüp etse ısırap buludu o dep karsınız, aval eğizinizin çayqap andın tükürün. Andın qaytadan bir stakan koyup için. Bundaq bolganda hem su ısırap olmaydı hem tonji eğiz çayqa suyeni içip etkili olmaydı. Ata seher durup aval eğizini çayqap andın yutuş tertipini sınap yıkın. Siz bu bir stakan suunu içken de eğiz boşluğunuzdan sap suunun mı tatlıq geldiğini baykaysız. Temperatura 14-dən 27 Celsiy gradusqacha. Qolcada hava bulutluq. Temperatura 17-dən 32 Celsiy gradusqacha. Bortalada hava açıq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 15-dən 28 Celsiy gradusqacha. Qaramayda hava açıq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 18-dən 26 Celsiy gradusqacha. Köytündə hava açıq bulub keyin bulutlandı. Temperatura 16-dən 30 Celsiy gradusqacha. Şəhərdə hava açıq bulub keyin bulutlandı. Temperatura 16-dən 29 Celsiy gradusqacha. Sancıda hava açıq bulub keyin bulutlandı. Temperatura 16-dən 31 Celsiy gradusqacha. Qomulda hava açıq. Temperatura 15-dən 35 Celsiy gradusqacha. Turpanda hava açıq. Temperatura 25-dən 39 Celsiy gradusqacha. Kurluda hava açıq bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 24-dən 34 Celsiy gradusqacha. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 19-dən 33 Celsiy gradusqacha. Atışda hava bulutluq bulup ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 21-dən 33 Celsiy gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 21-dən 33 Celsiy gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 21-dən 33 Celsiy gradusqacha. Xotəndə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 32 Celsiy gradusqacha. Tötbal şamal çıxdı. Ürümçidə hava açıq. Temperatura 18-dən 28 Celsiy gradusqacha buludu. Üçbal şamal çıxdı. Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərin hava rayonu məlumatı anladıq.

0: ketadi.
1: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışığa 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlının.
0: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılıq bağımız?
4: Kiləldə qaldı. Yana 30 kilometrlə qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirə gəldiniz?
3: Hə, Öyge az kaldı ya kota. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Heras, balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Haa. Nim etsiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdiq anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yana Solusitin abonçılar terminalını düşürüp anlısınız buludu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yıkımlık köylerimiz kalbanlığa aramlıq peyğişlik olsun. Şincan Radyo Televiziya Stansısının bir vasıta anlatılı vatkan sənət sahnesi programımız arqılıq orta xuşalıq erişkəyimiz Mən Riyazatçı Hamide Qayyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü programımızın mizan namlıq naqşı bilən başlayımız, yaxtırpanlıq aysılı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: 익스노바탄 신정. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'ın tabii kauçuktan ibaret mükemmel kesip zincirini muvaffakiyetlik açıklığını tanıştırırız. Yakında Şihanze kauçuk otunu sınak tereqisi de teriş, ayrış, işlep çıkırış liniyesi resmi işe kiriştirildi. Bu kıtımkı sınaktan muvaffakiyetlik buluşu, Şincan'ın kauçuk otunun uruk plazmasını tallap yetiştiriş, etiz erik tereqçilikten tartıp sanayetleştirip kauçuk ayrışıkçı bulgan mükemmel kesip zincirini muvaffakiyetlik içip, Şincan'ın şorluk çet yerleri de tabii kauçukunu kölemleştirip işlep çıkırışını riyallıka aylandırıp, memleketimizin stratejiyelik baylık bir hatarlıkıya kapalatlı kılıçını pütülle yeni yol bilen temelli gelikinin direk biridir.
1: Tabii kauçuk elastiklik altın deb tariflanadı. O zamanevi sanayet, devlet müdafiye harbi sanayeti ve halk turmuşu sahasında kem bolsa bulmaydığın stratejiyelik ham materyal bulup, toksimi izolyatsiye, puhravi boyumlar, avyatsiye çakı, eğer tipteki jabtuk katarlık açkışlık sorunlarda ken işletilidu. Uzaktan boyan bütün dünyada 99% soda işlerine işletildiğin tabii kauçuk, Brazilya'nın kauçuk derhige tayındığın bulup, işlep çıkırış iktidarı Şarkı Cenobu Asya rayonu'na yüksek derecede merkezleşken. Devletimiz dünya boyunca en çok tabii kauçuk istimal devleti bulu sıptı bilen bazar ihtiyacı gayet zor. Lekin özünü özü teminleş nisbeti yeterlik emez. Strategiyelik maddi eşya teminatı uzak müddet başkalarının çeklemesi gövçürüp geldi.
0: Soğukka, kurgakçılıkka, otturhal şorga çıdamlık kauçuk otu, tabii kauçukun sırtkı tayiniş meselesini hel kılırgan halkılık ziraatka aylandı. Şincan'ın ili Mongol Güre'de yavı kauçuk otu baylıqı mol. Onun yıldız sistemisinden çıkılan tabii kauçukun molekula kurulması ve sanayet iktidarı import kılınan ehla süpetli kauçuk bilen yüksek derecede maslaşkan olup, intayın yukarı kesipleşiş, yoşurun küçüge ige.
1: 2013 yılı Şincan Uygur Abdonum Rayonluk Yezi İgilik Beller Akademiyesi kauçuk otu pen tetkikatı da ötkelge hocam kılıp, Abdonum Rayon'daki Nurgun pen tetkikat orulları bilen hemkarlaşıp, ötkelge hocam kılıp, bütün zincirlik teknik tetkikatı ve tecrübe ülgü kürsüşünü başladı.
0: Şincan Yezi İgilik Beller Akademiyesi Ziraat Tetkikat Oru'nun pen tetkikat hadimi Can Yen tanıştırıp bundak dedi. Yavu kauçuk otunun tabii kauçuk miktarı 3%'in 20% kiçe. Mesulat miktarı muhumemez. Ünümü aciz. Sanayetleşken Türk kümlep işlep çıkırış ölçümü yetmeydi. Bu kesbinin emelilişini çekleydiğin en çok kemtüklük. O, bütün ceryanda türünün sınak kılış, texniki alalaştırış ve kesbleştirişini ilgir sürüş hizmetine katlaştı.
1: Sicil turda uruk plazması da yenilik yaratış ve östürüş teknikisini yakışılaşkı tayınıp, pen tetkikat kollektifi teknika boğma halatını muvaffakiyetlik bozup taşlap, kauçuk otu terkibideki kauçuk miktarını 10%'den köpürekke muqimlaştırıp, kısmen elospetlik tüp sistemisini 20%'ke yakınlaştırıp, sanayetleştirip pişiklaş bozuğusuğa yetküzdi. Şehanzı Aralık sınıqı neticesi de görüstülüşçe, bu sorttın layakatlik sanayet derecelik tabii kauçukni muqim çekkiligeli bolu diken. Şunun bilen bile kauçuk otudun bütün tüpini yukarı kımmetlik paydalanış işe aşırılgan. Yıldız sistemisinin kauçuk ayırıp algılı, yemeklik, cuhar gülü talqını acırtıp algılı, kaldıkni pişiklap, yemxeşek, organik oğut yasağılı buluduğun bulup, yeşil oylanma endize işlep çıkırış tənərkini zor derecede tövbeli tutu.
0: Can Yen bunlar dedi. Bu kıtımkı aralıq sınav tereqisi de işlep çıkırışı kırıştırış, kəsipləşdirip tərəqi kıldırışının mühim başlayış noktası. Keyinki qadamdaki kollektifimiz sortlarının xüsusiyetini sicil əlalaşdırıp, kauçuk miqdarını aşırıp, Şincan'ın hər qaysi caylarına maskeliduğun ölçəmləşdirip, östürüş texnikisini mükəmməlləşdirip, yavı qırım plazma baylıqını çoğunqır qizip, şorluq yerlədə ülgü körüstüb, östürüş kölümünü kengaytib, texniki yığılaş və tənərxini tövəlidişke bütün küç bilən həqiqi kapalatlı qılıp, dövlətimizin təbii kauçuk cəhətdə öz aldığı algı silcidiş iqtidarını sicil küç.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan radyo televiziye stansı, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı, 30 dolkun 855'te.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Mori nahiyasi yerlik baylıqını çoğunqır qezip, özgüce yezi iyilik məhsulatlarını pişiklaş kəsbini tərəqi qıldırdı, degen məzmunlarını anlatımız.
1: Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde Qolcı nahiyasındaki yurtu qatkan daşı oqucisi Suya Cün Tiyanşan boğısı baktı. Şincanlıq Xorçaqçı Yigit Abdullah Emrullah'ın yaşlıq məsuliyet çallıqı degen məzmunlar deyiqtanladı buludu. Yezi ilgiliki yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sahifimizda Optim rayon tushirgan 2026-yillik yorug'lik bo'lish mablag'i 1 milliard 100 million yuandan oshdi qatorliq uchurlarni oldimiz. Radio anguchilar. Programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushiting abunchilar terminaldi masqadimda anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglagli bo'ladi. Endi deyiqtinglar programmamizning tafsili mazmunlari bo'lsin.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radioanı uçula. Cungu ikilugiyelik tüygü şehri Kelpin mayısıda işlep çıkırış, pişiklaş, sitiş, zincir şekildeki terakiyatının olgu zilcidilişi ayakışıp, nöbette tüyge bütün kesb zincirinin mesulat kıymeti 2 milyar 200 milyon yuandan aşırılgan bulup, tüygeçilik kesbideki kepinek zaman özgürüş arkalık, dehkan çarpıçılarının kişi 5-22-21 yılı 10 milyon yuengi yetmezlikten, 2025 yıldaki 23 milyon yuengi yetküzüldü. Bugünkü gülün vatkanı yiz kentlerge nazar sahibimiz köpçilikke Kelpin ayısının tögü kesip doğrusu sözlep birimiz.
1: Tekli makan kumlıqının garbi şimalı garbekege çaylaşkan Kelpin nahiyesi ilgiri Şincan'daki tabii şaraiti nacar, iktisadi asası aciz nahiye rayonu idi. Yakınki yıllardan boyan Kelpin nahiyesi mevkani 1000 yıllık tögü bakmıcılık tarihi ve özgüce ekologiye evzellikege dayanıp, halkını beytiş, kesip terakiyat stratejiyesini icadi utturgu koyup, hükümet yetekleş, bazar yetekçilik kılış, pen tekniki arkalık küç koşuş, ama asası gevde buluşta çıntırıp, küçük kesipler çoğun terakiyat kütürtkü bulgan. Özgüce baylık, halkını beytiş evzellikege aylandırılgan yukarı süpetlik terakiyat yolunu açtı.
0: Kelpin Aylık Parti Komiteti Daimi Komiteti'nin azası Çan Çın Ön mundak tunuşturdu. 2021 yılı Kelpin Ayısı da bir batkan tögü aran 8 milyon idi. 2025 yılı 60 milyon yitip, bütün Şincan'daki nahiye rayonları içi de birinci oranı turdu. 5 yılda Kelpin'in tögü kesipide tarqa koşumcu kesipten birinci numarlık halkın beytiş kesipi geçi bolgan kepine kısman özgürüş işgal şuruldu. Kelpin Ayısı'nın Yurtçı yeserliki tüyü bakıcı Salahidin Semet mundak dedi. Nahiyenin bir katar tüyü bakmışlık siyasetler otur koyulgan dinkin, ölçemleşken bakmışlık teknikisi işik aldığımızda yetküzülüp, köpçülük beyişinin çüş emeslikini köyüdü. 5 yıl ilgiri o 20 tüyü bakan bulup, bütün kesip zenciri uğurlaştırılışının türküsü de onun tüyü bakmışlık külümü kinayıp, 280'e yitip, yıllık sap kirimi 1 milyon 500 bin yuandan aştı.
1: Haqiqi mablag bilan kasbga yor yo'lak bo'lish, ammoga chin ko'ngildan yordam berishni ching turish jarayonida Kelpin nahiyasi to'g'i boqmichiligi butun zanjirni qoplagan siyosat tizimini barpo qilib, 9 yurish maxsus siyosat chiqarib, yilda bir qitim tangshash, yilda bir qitim mukammallashtirishda harakat oldida yor yo'lak bo'lish mexanizmini shakllantirdi. Cem'i 50 milyon yuandan artık türlük yardım pulu tarqıtıp, tögü seti veliş, eğil seliş, soğurta katarlık 9 cahattin er tereplimi kolladı. Hükümet banka hemkarlıqını çoğunkurlaştırıp, məxsus inavetlik qarız məxsulatlarını yolu koyup, cem'i 230 milyon yuandlik yardım ösümlük qarızı tarqıtıp, məbləğ yürüştürüş qiyin buluş məsələsini əl qaldı. Bakmıcılıq soğurta haqqı üçün 50% yardım pulu beriş siyasetini yolu koyup, hükümet 5 milyon yuandan artık meblağ selip, tögü soğurtısı bilen toluk kaplaşını işe aşırıp, yokum, ölüş katarlık bakmıcılık xavip xatarını tögütüp, ammini setiş yolu, xavip xatardan gəm kılmaslık imkaniyetine yıkıldı.
0: Pen teknikide yığılık yaratışını kesme uzak mezgirlik terakiyatının yadroluk terikige aylandırış için Kelpin Nayesi Altın Rayın derecelik tögi tetkikat oranı kurup, məksus texniki kollektif təşkilab, kesipteki qiyin nokta ötkelgi hücum kılıp, tögini ton spirmi bilen suni uruqlandırış, pəsilsiz bütün yıllık nesillendiriş teknikisinin muhabqiyetlik ilgilab, 4 yılda 2 qitim botlaqlaştın, 4 yılda 3 qitim botlaqlaşqa östürüşkü törtkü bolup, süt işlep çıkış ünümünü 30% östürüp, kış pesildeki süt korup geçiş mezgili kıyın meselesini hal kıldı. 3. Tekniki umumlaştırış noktasına tesis kılıp, mutakasiler kolektifinde noktada durup, işik aldıkçı bir mulazmet kıldırıp, cemi 500 adım kıtımdan köprek teknik kadımlarını terbiye alıp, 200'dün artık yerlik mutakasiz, Tiyan Şusay'ı yetiştirip, bakımcılık teknikisi de hem ailelerine yetküzüş, hem adam biliş işe aşırıp, Amının tögi bekişi teğimi asan, teğimi yukarı ünümlük boldı.
1: Şunun bilen bile Kelpin nahiyesi bekiş, pişkılaş, setiş bütün kesip zancarını, bütün küçü bilen berba kılıp, kesipnin mehtarını aşırıştın, süpetini östürüşkü özgürüşü gütürtkü boldı. Başlamçı karxanlarını dəl cahidi kirgözüb, 5 ölçəmləşkən inçikə pişiqlaş liniyasını qurub, 50 xıldın artıq tögə yürüşlük məhsulatını tətqiq qılıb etçib işləb çıxardı. Nahiyyə dərəcəlik elektronluq soda bivasitə körsütüş bazısı bərpa qılıb, bütün nahiyyədiki 150 xıldın artıq yezi iyilik özgəçi məhsulatları setili summasının 1 milyard 200 milyon yuandın eşşiğa türtkü boldi. Ölçemleşken bakmacılık bazısı kurup, kesiplerinin kölemleşken, ölçemleşken terakkiyatını ilgiri sürüp, bir tögü bilen bir bölek ammini beyişki tekleşini hakiki işgal şurdu.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo Anguçla. Gülcü Nahiyesi 3-17-8-2-10 kentide yurtu kaçkan daşı okuçısı Suyacun oylısığı tayınıp Tiyanşan boğusu özgeçi bakmışlıkını terakki kıldırıp küçük oylısı da özgeçi çoğun kesiplerini yedildirip haslaşkan, inçkileşken igilik tiklep kırımını aşırış yolunu açtı. Bugünkü kalıtsız bir iş mahirleri sahipimizin köpçülükke Gülcü Nahiyesi'nin 3-17-8-2-10 kentideki Suyacun bakkan Tiyanşan boğusunu tanıştırmış.
2: 2-10 kentideki Suyacun'un bakmacılık oylasığı girgende retlik, pakız, kaşa işçilik etken şanboğulları temen bulup hayatı küçü urgup durattı. Suyacun əpçilik bilen yem kaşak tanşap, yem berip boğullarının özüşünü köngül koyup pərviş kılıp atattı. Kent işki komitetideki kadrlarımı öyge gelip ziyaret kılıp onun bilen yeni bakmacılık bazısı oranını tallaş. Pilallab kuruş katarlık işlerini tepsili muhakeme kılıp özgüce bakmacılık kesbinin terakkiyatını bütün küçü bilen güldü.
1: Daşını pütküzgendin ki Suyacun mevkani yezikken terakkiyat pürüstüge koyup ailesliklerinin kolaj bilen ailesinin bir yeri mokililgan oylisinin paylanıp Tiyanşan doğu bakmacılıkı arkalık ilgilik dikleş yolunu açtı. 2024 yılının 5'de o 700 bin yuan meblağ silip, Cenubi Şincan'dan el asıp ettik Tiyanşan boğusudun 50'ni kırgızdı. Bir yıl ilmi tücüplük beğip köpeytiş arkalık boğut topunun sani 100'ge yetti. Bultur o 60 teyyar boğunu Çinhay, Guangdong Katarlık Şincan sırtırkı bazarlarına setip, setiş sonmasını 1 milyon yuan'ge yetküzüp, körnerlik iqtisadi ünüm yarattı.
2: Növette Suyacun'un bakmacılık bazısı da bir kılıp atkan Tiyanşan boğusu 30'ı yıkılaştı. Tiyanşan boğusunun köpeyişi mukim bulup bir yılda bir kettim tülleydi. Yetilgen boğunu bir kıştın kılıngan yıllık otturçı payda 4000 yuan'ge yıkılışıdı. Yetilgen Tiyanşan boğusunun iğirliği 400-500 kilogram'a yetidi. Tırık satkandan başka boğa yumran müngüzi, boğa kini, Boğu kamçız katarlık koşumçı meksulatlarının koşulma kımmeti yukarı. Bazar istiqbalı parlak. Kesb zencirinin kerimli aşırış uyuşurun küçü zor.
1: Suyacun mundak dedi. Boğu birkış teknikisini akam Şincan sırtı ögengen deyinkin man ögetken. Boğunu birkışın bir kadar adı. Aynı çağda boğunu seti balganda birinin kiriş bazı 15 milyon etrafı bolgan.

دیدی. بوق یلدی بر قدم تولایدو. ساتقان دیکن بر بوقدن اوتری سپلن 3-4 من یوان کرم قلقل بلودو. نوبت بز یعنی باقمچلک میدان قرش تیارلک قلواتمیز. Ölçem neşken bakımcılık bazı berpa kılıp, ölçem neşken üsküllerini toluk sepleyip, ölçemlik kotanı silip atımız. Kotanı bütken deyinkin biz yine 200'ye yakın boğu kürgüzü bakımcılıkla kanat yaydırışını planladık. Boğu mesulatlarını pişiklaşını terakki kıldırıp, mükemmel kesip zincir berpa kılımız. Bazı kurulgan deyinkin etraptaki iktisat türkü bulup, etraptaki amının işgı uğruluşuş meselesini hal kılışını ümit kılımız.

0: ilgari soda elib kelgan muvaffaqiyat tuyg'usi ko'proq edi. Shu paytdan boshlab bir aniq mas'uliyat uning zimmasiga yuklandi.
1: Abdullah xizmat ustida turib qo'rchoq yasoch bilan cheklanib qolmadi. 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida u Shinjang qo'sini elib ko'rgazmaga qatnashib, har qaysi joylardan kelgan mehmonlarga Shinjangni tanishtirdi. Bo'sh vaqtlarida u yon telefonda qisqasini tortib, shahardagi qaynam toshqinlik cho'mgan kundalik ishlarni ham bahrladi. Qayerga borsa, u tashabbuskorlik bilan yurtning hikoyasini so'zlaydigan bo'ldi.
0: Do'kon tijorat qilish, madaniyat ijodiyat mahsulotlarini yasash, turmushni qamdaydigan kasb. Yurtni tanishtirish bo'lsa, zo'r salmoqqa ega bir burch. Abdulla tirishib bu ikkisini yug'urib birlashtirdi. U men Shinjangda tug'ilib, Shinjangda o'sib yetildim. Önürümge tayınıp, tekimi köp kişiye Şinjan'ı düşendiriş bir bəxtlik iş dedi.
1: Koçlarda yanılı şauqın süren alınıp durattı. Hizmet tüpsi aldı da Abdullah bir yeni koz korçağını koluğu elip, moçin bilen küçük dopu bezikini kısıp elip, kolu dek işine devamlaştırdı. Bargan seri köp sayatçı onu köreş kiliş ve üsp yetilişige guvah bulmaqta. Abdullah mundaq dedi. Bunun dinkin men medeniyet icadiyet şekilleri üstüde devamlı izlenip, texmi köp, xalq örp adet amillerini kezip, medeniyet sayat teşvikat elçilikini yakış kılıp, Şinjang hikayesini texmi köp kişiye estaydılı sözleymen.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Үрметтік радио аңғылжыланы ватқынанла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программы сәмді дейқтіғана езі игілікі езі дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын. Екінді Аптым райлық Малия Назарты 14 вилайет облас шәрге 2026 жылық Аптым райының дайымлық яр үлек бұлыш мәбліғдің 1 milyard 163 milyon yuan düşürüp, her kaysi vilayet oblast şehirlerinin kesip arkalık yar yürek buluş, işgı uğurlaştırış arkalık yar yürek buluş ve terakki tapmağın rayılarda iç şekilde yar yürek buluşunu yolu koyuşunu kollaşkı işletti. Nöbette, her kaysi vilayet oblast şehirler Hamçot Körset Küçü'nün nahiye şehir rayonlarını taksimle düşürdü. Merkezden dayımlaşkan del caydı yar yürek buluşunu omum yüzlük yolu koyuş doğrusundaki tedbir uğurlaştırımlarını izcillaştırıp emelileştiriş. Aptım rayının dayımlaşkan yar yürek buluş arkalık namratlıktan kurtulduruş ötkülü gülcüm kılıç neticelerini sicil, mustekkemleş, kenaytış hizmet talepine emelileştirişini algı silcidiş üçün bu yıl 5. ayda Aptım raylık maliye nazareti yezi ilgiliki yez nazaret katarlık 5 tarmak birlikte Şincan Uygur Aptım rayonu maliyesinin daimlaşkan yar yürek buluş meblağını başkuruş çağrısını tüzüp yar yürek buluş meblağını asaslıkı kesiplerinin terakiyatı yar yürek buluş. Noktluk yar yürek buluduğun kişiler topunun işgı oralışıp kırımını aşırışı medet veriş. Yezlarının küçük tipteki amvi menfaatdarlı ul esler kuruluşudaki zörür bulgan kemtüklüklerinin tuluklaşını kollaş katarlık cehetlerge işletişini aydınlaştırdı. Çar'da mundak talep kılındı. Erdercilik sahe tarmakları kesip türlerini delillep, tallaş ve teşkillep yolu koyuşunu küçeytip, dihkalar bilen alaklaşış, dihkalarını yitekleş mekanizmini üzlüksüz takamunlaştırıp, mükemmelleştirip, kesip arkalık ışkı uğurluşku türkü buluş, kırımını aşırışını ilgir sürüşünün emli önümünü öztürüş gerek. Her derecelik maliye tarmakları meblağ başkuruş çağrısındaki belgelengen işletiş oranı katık emel kılıp, meblağını işletiş gerek. İşletiş dairesini kengaytişke meblağını pasif tizimlik ve yar yürek buluş hizmeti bilen münasvetsiz işlerde işletişke katdi bulmaydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Adaş, yani kançılık var mı?
3: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
2: Ha, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu? Nimesiniz bolayı burada. Soğatlarını bağlandı göstereyim ha. Vallahi yakıştı. Hey,
3: dikkat kıl.
2: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetli radyo anlıqçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Bıraq programımızı boyu çalınatış berduk. Anlığınınla rahmet. Ədki Munbet Bıraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsərxil hekayeler devamlıq diktanlarda buludu.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatılıdığan ten sağlıklı zor baylık programı sizi.